0: сыртқы жеткізішіне сіжіл, ешіл құвбәтлен тәмілдейді қалықыны тоныштырып ұндақ деді. Бейхаттарлық бәс сүпәтіні баш орынға қойып, құрылышта 2027-лі су сақлаш, 2028-лі омом өзік ішқы кіріштіріп, тоқ тарықтышқа әқиқи қапалатлық қылыш нешаныны ішқа шүріміз. Бейінтен 10-ші шесі 181-ші түәне. Шинті 300 мүн киловаттлық ең энергия білін энергия сақлаш бірлештірілген шамал электр түре нәқ мейданыда құрылыш машиналары тәртіплік мәшғулат қылып, түр құрылышы мұқым еліп беріліп атады. Түргі жәмі 1 миллиард 20 миллион юан мәбләг сейленіп, 39 шамал күші генераторлар группысы құрылуды. Нөбәтте шамал генераторы ул тәкчісінің 70%-ті, бесін машырыш пункті топ құрылышының 90%-ті тамамланып, ток еткізіш лейінгесі омами құрылышының 60%-ті тамамланды. Түр құрылышы нәқ мәйданның мәсулі Ван Зәйюн, түр пүтіп ішқі кіріштірілгеннен кейін районның тарақият типіне ешіл тарақият типіғі өзгертішке күшілік құлбәт қоштығалықыны білдіріп мұндақ деді. Бұл ел 13-кінші айда тұнжық еттім торылаштұрыш, 2027-лі 4-кінші айда бүтін сығым бойынша торылаштұрышыны мөлчерліді. Түргі мәбләг салғыш тарапының мәсулі Сөй Чжи Юң мұндақ деді. Бұл түр ішіліп шығарышқа кіріштірілгеннен кейін омами генераторлар сығымы 300 мегабатқа. Yıllık tok çıkırış miktarı tahminen 770 milyon kilovat saat yetidi. Yıllık otları hesaplan tahminen 450 min tonna karbon az koyup yerlidi. Bintuan 13. şişesi Honshin 2. meydanının arkaysi tur kuruluşu naq meydanlarımı okşaslı kaynam taşkılı küçümdi. Hazır Şincan, Yaoyang Moit Qoğdaş Pen Teknikisi Çeklik Şirketinin yılığı 300 min tonna құрық арлашымы алдың ясалған лай ішіліп шықырыш түрі, ішіліп шықырыш лейінгесінің юрішләшкен үскөлдеріні құраштұрыш мәшқұлаты басқұшығы кірді. Şirket dikkatini kuruk arlaşma aldığını yasalgan lay tatqiqilip yartış, işlep çıkırış ve setişki karatkan. Şirketinin baş direktori Du Fang mundaq dedi. Asasi gevde işlep çıkırış lengiyasını kuraştırış, kuruş hizmetini tamamladık. Bu yıl 10. ayda tokluk sınak kılış ve işlep çıkırışka kırıştırışını mülçerledik. Şincan, Şinyao, Lüke Moit Qoğdaş Pen Tekniksi Çeklik Mesulye Şirketinin köp miktarlık kattık taşlandıklarını maslaşıp, bir taraf kılış bazısı kuruluşu türde ciddi kuruluş kılınmakta. Bu türgi cemi 70 milyon yuan meblağ silindigan bulup, birinci kararda aşırma kımmet yukarı kalsiyini asas kılgan ençki pişiklaş kesbi işlep çıkırışkı kırıştırılıdı. İşkenç kararda kömür külü katarlık köp miktarlık sanat katlık taşlandıklarını baylık aylandırıp paylanış bölge uğrulaştırılıdı. Bu türünün yıllık işlep çıkırış iktidarı 600 bin tonlu kılıp layi helendi. Bu yıl kırgenli buyan, Honshin 2. meydanı sodiger çakırıp mablağ jalap kılışını paal kanat yaydırdı. 8. ayının ahırgıca yeğindin kuruludgan, damlı kuruludgan cemiyet selmisi türü 25 bulup, umumi selmisi 11 milyard 682 milyon yuan bolgan. 9 türde iş başlanıgan bulup, cemi əməliyleşken əməli buyum 104 milyon yuan yetken. Honshin 2. meydanı kestini ilgir sürüş merkezi partiya yajikisinin şujesi, modir Yang Guanggang mundaq dedi. Karxallarının noxtlıq türü kuruluşlarını əməliyleştürüşünü ızlap təkşürüp, karxallarının bütün ceryallıq mülazmet kapbaltı hizmetini dəlcayt yaxş işləp, texmüküb əla usbətli kəsib türlərinin baldır əməliyleşişi, baldır pütüşi, baldır işləp çıxırışı kırıştırılışı, baldır ünün birşişi türtkü bolimiz.
1: Stansımız xəbəri. Bu yılın aldınqı 8 ayda Şincan boyunca tömür yol arqılıq Şincanın kömürünü sırtqı toşuş miqdarı 68 milyon 843 min 100 tonu tamamlanıp, bultırqı şu məzgildikidən 11% açdı. Qumulunun sırtqı toşulğan kömür miqdarı bütün Şincanın sırtqı toşulğan kömür omumi miqdarının 20-dən köprəkini igilidi. Bu yıl kirgendim buyan, Qumul ölkü alqıgan energiya əmkarlıqını sıcıl əməliyleştirip, əşya obroti toşuş küçü sistemisinin dərəcəsini östürüp, kömür kallarının aqıl işləp çıqırış ixtidarını yenilab, energiya təminatıqı kapalatlı qılış üçün süpətini östürüp, ünümünü aşurdi. Yakında Qumul şəhri Hunan'nın Yöyang'daki Şangyin nahiyyəsi bilən energiya əmkarlıqı ornatdı. ikki joydagi korxonalar muvaffaqiyatli kelishim imzolab, Xinjiangning ko'mirni Xunanga yetkazish, ashyo obrot yo'lini o'ngishli ravonlashtirib, Huajong energiya ta'minotiga kafolat qilishdagi kamchiliklarni to'liq qildi. Bu yil kirgandan buyon qumul sijil turda ko'p xil shakldagi birlashma transport yo'lining darajasini o'stirib, sirtqi toshish transport kuchini oshirib, Beijing, Tianjin, Hebei, Huabei rayonini ta'minlashga kafolat qilish iqtidorini puxtalab, Xinjiangning ko'mirni sirtqi toshishda ko'p nuqtada ish boshlash, butun rayonni ravonlashtirishni ishga oshirdi. Yaqinda 3300 tonna a'lo sifatlik ishlanmagan tosh ko'mir liq qachilangan yuk poyezi Qumul Santanhu vokzalidan Sanshi Shojovga yo'lga chiqib, oxirida Tangshan portiga yetib bordi. Buning bilan Goyuan Jiuzhou guruhining Xinjiangning ko'mirni Sanshiga yetkazish tunji poyezi muvaffaqiyatli qatnab, Xinjiangning ko'mirni Xibeyga yetkazish bo'yicha doimlik ta'minlashga kafolat qilishga kuchli quvvat qo'shdi. Goyan Jiuzhou Beijing Energiya guruhi cheklik mas'uliyat shirkati Santanhu vokzalining naq maydon mas'uli Wang Wenyong muxbirga mundaq dedi. Hozir Santanhudan oyda 80 ming tonna atrofida ko'mir toshyapmiz. Har oyda 100 ming tonna ko'mir toshishni nishon qildik. Xinjiangning ko'mirini sirtqi toshish yangi yo'lni sijil kengaytirib, bor ko'lning a'lo sifatli ko'mirini mamlakatning har qaysi joylariga yetkazamiz. Bu yilning oldingi yarmida Qumul Xinjiangning ko'mirini sirtqi toshishdagi 12 oltin yo'lni muvaffaqiyatli ravonlashtirdi. Qumul Xinjiangning ko'mirini sirtqi toshish miqdorining eshishiga har taraflama tirak bo'lish, o'lka olqib ta'minlashga kafolatli qilish sakazini amaliyalashtirishga kafolatli qilish uchun ko'mir kallarining oqillashish, yeshillashish darajasini o'stirishni sijil olg'i surib, muqim ishlab chiqarish, mahsulotni oshirishga fan texnika orqali quvvat qo'shdi. Xinjiangning ko'mirini sirtqi toshishdagi asosliq ishlab chiqarish kan qudug'i bo'lgan Barkul kan rayoni Jilangdi usti ochiq ko'mirkeni aqllashtirib o'zgartirishni olg'a surishga jami 280 million yuan mablag' selib, qezish, ajirtish, tanlashning butun jarayonini qoplagan 24 aqllashgan tarmoq sistemini qurib chiqib, kan yuk avtomobilida shopirliq, shopirsiz aralash mashg'ulot qilishni boshlamchilik bilan ishga oshirdi. 142 shopirsiz kan yuk avtomobilining muqim yurishish vaqti 600 kundan eshib, aloqador o'zgartirish turi muvaffaqiyatli holda davlat energiya idorasining ko'mir kallarini aqllashtirish texnikasining darajasini o'stirish bo'yicha qo'llanish sinoq nuqtasi qilib tanlandi. Zhongmei, Huali, Hexiang, Sanoat Soda, Jilangdi usti ochiq ko'mir keninin mashina elektr uskunalariga mas'ul muavin kan boshlig'i Li Dinghong mundaq dedi. Keyingi qadamda aqllashtirish qurilishini jumladan AI orqali harakatga hukm qilish, to'qliq kan yuk avtomobilining qo'llanilishini sijil olg'i surib, shopirsiz haydash uskunalarining sonini davomli ko'paytirib, aqllashtirish saviyasini sijil o'stirmiz.
0: Stansimiz xabari. Bu yil kirgan nomgan Urumchi Tianshan xalqaro aeroport orqali chegaradan kirgan chiqqan yo'lovchilar soni sijil ochdi. 9-oyning 21-kunigacha chegaradan kirgan chiqqanlar umumiy soni 1 million odam qitimdan eshib, bultirqidan 60 kun burun milliondan eshishni chiqarib, o'xshash mazkildagi tarixiy yangi rekordni yaratdi. Bu yil kirgan nomgan Urumchi Tianshan xalqaro aeroporti xalqaro aviatsiya liniyasi to'g'rini sijil kengaytirib, Germaniyaning Frankfurtga, Qozog'istonning Oqtog'iga berib keladigan xalqaro yo'lovchi transport aviatsiya liniyasidan 2 ko'paytdi. Qatnaydigan shahar 27 ko'payib, Rossiya, O'zbekiston qatorliq 18 davlat va rayonni qopladi. Statistika qilinishicha, bu yil kirgan nomgan 165 davlat va rayondagi 350 mingdan ortiq chet ellik xodim Urumchi orqali chegaradan kirib chiqqan bo'lib, bultirqi shu mazgildagidan 58.2% tashqan. Buning ichida viza kechirim qilish siyosatidan bahramand bo'lib chegaradan kirgan chet ellik xodim 140 ming odam qitimdan ko'proq yetib, bultirqi shu mazgildagidan 94.9% tashqan. Chegaradan kirganlar asosliqi savdo ishlari kengayishi, sayli sayohat, urug' tuqqan do'st-birodarlarini yo'qlashni asos qilgan. Qirg'izistonlik yo'lovchi Kerchenki Valeriy mundaq dedi. Bu qitim Jongo'ga yig'inga qatnashish uchun kelib, tunji qitim bu yangi aeroport orqali chegaradan kirdim.

0: Чекара текшерүш боюнча чекарадын кириш картасын толтурганда найты колайлыктыгыны, чекарадын киришинин найты абалдыгыны эс кылдым. 90-жы ай киргенден кийин Үрөмчи Тяньшан халыкара аэропорт аркылуу чекарадан кирген чыккан жолоочулар саны сыжылашты. Күнүгө отуру эсеп менен текшерилген чекарадан кирген чыкканлар 5800 адам кытымдан ашты. Bunun içinde 9. ayının 14. günü bir günlük tekşürüş miktarı 6600 adam kıydımdan eşip, Ürümçi Tianşan Xalqara aeroportuda bir günde Çigradın kirgen çıkkalla sandiki en yukarı rekordunu yeniledi. Ürümçi Çigradın kiriş çıkış Çigra Mudafiye tekşürüş punkti vazife icra kılış işkinci etirdinin muavin başlığı Pan Hongyi bundaq dedi. Növbetki tamujundun ötü vatkan çet ellik yolucula sıcıl köpüyü vatkan vəziyetki karta, biz çet ellik kadımla universal mulazmet merkezigi tayınıp, dikkatni çet ellik yolucularının çıgradın kirgenin keyinki xəbərlişiş, çıkım kılış, ciddişlarğı taqa bulduruş boycu yardan beriş, yöyləş qatarlıq əməli ihtiyacıgı mərkəzləşdürüm, cəmi 60 neçü dövlətdin kəlgən çət əllik yolucularını, şikimin qeytimdən artıq bir punkt şəklədi ki, hər tərəbləmə yürüşlük mülazimət bilən təmirləb, çıqradın kiriş mülazimətinin ən axırqı 1 kilometrini həqiqi rəballaşdırdıq.
1: Stansımız xəvri. Yakın kıllardan bu yan Abdonom rayonundaki caylar Cuncao bayramını tebrikleş baş temizledi ki mol rengdar faaliyetlerini kanat yedirdi. Her millet ama kuşal kuran bir yerge cem bulup esil tahamlarını tetip, mündeşip, halk örüp adetlerden hazırlanıp, katlı bayramını tebrikleyip, Cuncao münevver enenevi medeniyetine varislik kılış davamında devlet muhabbetini yetildirdi. Bayram günleri de Gulcı Nahiye, Dadamtu Bazırı, Bulak kenti de bir kentte bir tem, 100 aile ten katneşiş, 1000 çakırımda bir ekranda namayan buluş, Cuncao bayramlık 100 aile ziyafeti başlayımı pahaliyeti kızgın ötküzüldü. Kent ahalları vesveste özleri pişik bilidigan kormalarını çıkarıp, çördeşip oltırıp cem buluş ziyafetinden ortak behirlendi. Nəx meydanı yana sənət nomurları qıstırılıb, naqşı usullar qalıplarını yıqınlaşdırdı. Xuşal külük sadaları paliyyat nəx meydan diyanırdı. Paliyyatda yana buyrutni yetkizgici qatarlıq yeni kəsip altı bilən şüğullanğıçılar məxsus təklif qılınıb, onlarga qoşnılarının mehir muhabbeti esqıldırıldı. Buyrutni yetkizgici Ağamət Tursun mındaqdırı. Adette kündü buyrutmi yetkizip aldıraş yürümen. Cuncao'numu aldıraş ötküzdüm. Mahallenin bizni 100 aile ziyafetige teklif kılığını rahmet. Köpçilik bilen billa bayram ötküzip kalbim illip kaldı. Aksu şehrinin Wang San koçısı da bir niyette ipek yolunu süzüş. Bizden bayramımız Cuncao sanat faaliyeti ötküzüldü. Her millet ama koçı rayonu da Xuşal Xoram cem bulup katlı bayramını birlikte ötküzdü. Özgeçe sənət görüküden birlikte hazırlanıp, konu koçının yeni kıyafetini çökme şekilde yes kılıp, kaynam taşkılık çömgen nakşı usullar içi de en-enevi bayramının celibkarlıkıdan behirlendi. Devlet uslubudaki usul, Cingcü tiyatrıdaki çıray özgertiş, şehirge ait soval cevap katarlık has numarlar nəx meydanik şehir ahalları ve sayahatçilerinin kızgın alkışı yerişti. Aksu şehri ahalisi Çı Cing ındak dedi. Wang San koçisi burundan ayda avat idi. Konu koçu özgertilip yenilangan dengen tekme avatlişip getdi. Nurgun sayılı sayahat ve daka kılış eslahaları köpeytilip kişige huzur beygışıldı. Mezmunu mol, nahmeydan keypiyat kızgın bolgan Cuncao bayramlıq pahaliyetler kişilerini intayın razı kıldı. Kutubi nahiyelik senet ömü ki 1000 çakırımdan halkıp Fujian Long Yang'ı berip, deniz boğazı Kıca Cuncao keçilik de Tayvan hem de Long Yang, Meizhou, Ganzhou Qatarlıq Kıca rayonlardaki nakşılar bilen bir sahinde maharet görüstüp, nakşı sadası içi de dostluk mehrini yetküzdi. Kutubi nahiyesinin artısı Şalqar Dakin mındak dedi. Tunca qetim Tayvanlik nakşı bilen bile sahneye çıktım. Muzik sadası yağırışı bilerle kalbimiz bir yerge cem boldi. Dumbak sadası ve kadimkigi taklit kılıngan örümet karavullarıga ägişip, Şinjan kadimki ekologiya bağıtısı şehir darvasını iç oyunu arkılık bağıtçı rayonudaki Cuncao bayramlıq faaliyetinin mukaddemesini başıldı. Bayramlıq demiliş küllerde bağıtçı rayonu en-enevi halık örümet

0: Adeti, gayri maddi medeniyet mirasları körgezmesini at medeniyetini his kılış bilen birleştirip, köpçelikke özgüçe medeniyet sayahat tesiratı beygışıldı. Ürümçi şehri ahalisi Şe Şau Çin mındaktırı. Bir aile kişileri birlikte yavu at bağısıgı keldik. Bu yerde türler nait köpken. Jongchou bayramı da öydülü oltırı olmay, sırtkı çıkıp rengdar dünyanın körüş ümidi de bu yergi keldik.
1: Stansımız muhbiri Liu Kei haber kıladı. Jongchou bayramlık dem iliş mezgilde Abdonum rayonundaki cayla bayramlık istimal fırsatını çan tutup, istimal belti tarqtış, belgilengen sommıgı yese bahasını kemeytiş yardım pulu beriş, konusunu yensiği almıştırış katarlıq, köpkıl tedbir arqılıq istimal pazarının yoşurun küçünü er tereplimi kozgattı. Aksu şeri Vellong, Yöfen Biyadi 4S dokunuda körgesimiz zalığa optimobil körgeli, mesle sorgılı, sınav bəydəb baqılı gelgen şəhər ahalarının ayıq üzülmedi. Satkıcı Can Hongmey muhbirğa bayram məzgilədə optimobil setibilişdə etibar beris salmaqının adetki küllərdikidin teximi çoğun bolğalıqını etib mündaq dedi. Aqsu şəhərinin məxsus yardan buludun bəxirmən bolğılı buludu. Yəni bahası 50 000 yuandan 100 000 yuangacha bo'lgan avtomobil tipiga 4 000 yuan, 100 000 yuandan 150 000 yuangacha bo'lganlarga 6 000 yuan, 150 000 yuandan oshganlarga 8 000 yuan naqd pul yordam puli beriladi. Buni davlatning qonunisini yengsiz almashtirish yordam puli, biroq qilish yordam puli bilan teng ishlatib, siyosatdan ustilab bahrman bo'lishga bo'ladi. Bayram mezgilede nılqına yazı, yan telefon, taht kompüter cahette xalqı nöp yetközüş boyunca setişini ilgir sürüş pahaliyetini umum gözlük kanat yaydırdı. Nurgun ağla xalqı nöp yetközüş pahaliyetinin paylanıp tallab setibaldı. Nılqına yazı ahalisi Dılqumar Dolqun mındaq dedi. Yen pasundaki əqli iqtidarlıq yan telefon talladım. Dukan öz yolu koyan itibar bahadın sır, yana hükümetin yardım buludun bahirmen bulgulu buludukken. Hesaplap baksam 400 yendin köprek pul ticap kaptı men, xeyli muapıkken. Nılgına yazıdki məlum rəqamlik məhsulatlarını sınav yekiş dokununun başlığı. Loji, bu qitimki rəqamlik məhsulatlar cəhətdə xalqı nəp yetküzüş yardım pulu pahaliydi də. Yün şənfu sıpsığı tayınıp bir tutaş tarqtış, nəxiləşdürüşünün yolu koyulğalıqı. İstimalçılar istimal beltini ilip dukanğa gelip istimal kılganda bevası tekşürüp hesabatını öçürüp toğırlap çıkırıp əssi bulunduğalıqını tonuşturup mındaq dedi. Konusunu yensiği almıştırış boyunca yeğveliş pahaliydi, haksız çaplak çaplak asıraş qatarlıq parabollıqlarını normdan sırt yolu koydu. Yeğınımgan xeridarlar körünerli köpeydi. Biz bu setişten burunki çüşendiriş, setişten genki kapalat mülazımetini yaxşı işleyimiz. Ürümçi Sonin Yigov'nun Hualin dukunada bayramlık itibar beriş pahaliyetleri nurgun istimalçını cəlip kıldı. Dukan başlığı Wang Liping tonuşturup mındaq dedi. Kralğını əksiz asıraş, qaç uyuş maşinisini sınap işletiş, hava tanışıgış ve televizorunu əksiz orındı beriş qatarlıq pahaliyetlerini yolu koyduk. Mal seti olganda pahaliyet bağısını sırt yana devletinin yardan puludun mu koşlap bəhirmen bulğulu buludu. Koş yardım pulunun universal salmığı 35%'den aşıdı.
2: Şincan yaxşı cay.
0: Stansımız xəbri. Jongchou bayramlıq qısqı dəmiliş məzgildə Tianshan'ın cənub-şimali sayahat qızğın dolqınını kütü aldı. Cay-caylardan gelgen sayahatçılar her kaysi çoğun mənzir rayonları, mənzir noktaları da küzünün güzel mənzirsinden hazırlanıp, hem törtkü pahaliyetlerine çökme şekilde katnışıp, demiliş güllerini xuşal xuram ötküzdi. Küz gelip narat mənzir rayonu katmaqat ormanlar bilen kaplangan güzel tüskü kirgen idi. Emli yerde yayla avatkan kalı koylarını körgülü bulatdı. Altın renglik çimliq bilen, karlıq tağ, eyvetlik yögümü rəsim asıl qilib, Şincan'ın içi sırtıdaki sayahatçilerini seyli sayahat qılğaş aram ilişki cəlib qildi. Guangdong'dan gelgen sayahatçi Huang Chuting köz aldıdaki güzel mənzirini görüp nait hayacallandı. O mındaq dedi. Yol boyu yıraqlarığı nəzər silib, güzel mənzirlerden hazırlandım. Əmil yerde kalı qoyların körgülü bulu diken, dolumu azar.

0: sodalikka his qildim. Hozir ko'k to'qay manzil rayonidagi tog', o'rmonliq, tadirji kuz tusiga kirdi. Kishilar bu yerda sayli qilgach, manzil rayonlarida daka qilib, kamera orqali jilg'idagi zumraddek suv, tog'ni qoplagan qiyin qatorliq go'zal manzaralarni xotirladi. Shanghaylik sayohatchi Cao Shufang mundaq dedi. Kök Tokayı Mənzir rayonuna tonji kelişim bu yerdeki cilğa, tağ, ormanlık ve Erçiş deryası tasavvurumdaki mənzirge bütünlüğe okşamaydı iken, rengi bek çıraylıkken, kişini huzurlandırdı iken. Ürümçi şehirlik ösümlükler bağıtısı da altın küzdeki rengarenk tüskü girgen Cuhar Gülü körgezmesi kişilerini bəs bəs dikilip gül seylesi kılış, daka kılıp süratke çüşke celip kıldı. Bu yıl Körgezme rayonunun kölümü 16 bin kvadrat metreye yetti. Onunla 12 gül periştisi, Beyca Şin Katarlık Cunhua en enevi medeniyeti amılları yoğurulup, şehir ahalları ve sayahatçılar için bir meydan körgili, hazırlangılı, sayahat kılgılı bulunduğun közlük medeniyet katı merikisi hazırlap yerildi. Bayıngul'un oblastının gelgen sayahatçı Li Yun mındak dedi. Rengarenk Cuhar Gülü'nü gördüm. Pek çıraylıkken, Nurgun hizmetçi biz bilen hem türtkü oldu. Yine mukafat biletikimi eriştik. Sel turup balamını ilip verip, mukafat buyumuna almıştırıp gelemen. Hoten yotkan kadimi şehri Zhongqiu Bayramı da Yütyen'de ait oldu. Devlet boyunca bayram birlikte tebriklendi. Koş bayramlık devlet uslubi kattım her ikisi ötküzüp, öyge kayıtçını asası liniye kılıp, devlet uslubi bağ sayılısı yeni manzarasını çökme şekilde berpa kıldı. Guangdonluk sayacı Feng Jie mındaktırı. Mən anlığandım bir körgən əlakən. Yep yeni təsiratqı iqib oldum. Sərxıl naqşı usul nomorları, tarixi çüfəndürüşlər kişigi yeni çıtuyğu berdikən. Bu qızğın kəyfiyyatın xuşal bolduq. Bu yerdə intayın güzel Zhongqiu bayramı ötküzdük.
1: Stansımız xəbri. Ürümçi şəhəri bu yıl şəhərni tüjöplik baş quruşunu çoğunqurlaşdırıb, çeqiş, tazalaş, özgərtiş, kökərtişini bir gəvirləşdirib, dəridisini östürüş arqılıq, xalq durmuş şıqalaqları əməli işlərini puxta, yaxşı işləb, şəhər qiyabıdını sicil yeğinliğaşqa, puxralar bəxtini görələydiğən, tutalaydıqan boldi. Ürümçi şəhəri Bəxt yolu şimali 4-cü kodisidki uzaq məzgil taşlanıp qalğan bir parça yerini kiçik bağçı qılıp yasaşqı başladı. Quruluş qılğıcı orun bu yerge səbdə gül, zaranzı kök qatarlıq on ne çıxıl gül giyah tikdi. Növbətdə bu tür ahırlaşış basqıcıqı kirdi. Yaqın ətrafda olturuşluq ahalı Can Jingwen hazır aram aldığın yaxşı cayğı erişken idi. O mındaq dedi. Bu yer öyüm yakın. Küçük bağ çıkılıp özgertilgenin kin muayyetimi güzelleşti. Tamak dinkin bu yerde ayrılıp seyli kılalaydıgan bulduk. Bek yakış buldu. Köpçülükke köp kolaylık yaratıldı. Bu yıl 7-ci aydan başlap Ürümçi şehrinin Tianjin rayonu köp tarmak bilen birleşip çekiş, tazalaş, yeşillaştırış bir gevdeleştirilgen özgertişini yolga koydu. Bu yıldan kalmayı koca boylarda köğün eçiş bağıtısının töğütünü yeğindan kurup, şehrinin yeşillik boşluğunu kengaytış bilen bile, etraptaki ahallarga aram alıdığın yaxşı cay köpeytip yerdiğen buldu. Merkezi şehir rayonu yine 310 kolunu oltrak rayonu yenilaş özgertiştiri mas kademli yolu koyuldu. Şincan Kömürlük Geologiya İdarisi, Universal Geologilik Çarlaş Ətirti, Aylıklar Korusu 20. əsrinin 80-ci illerde silingan bulup, yollar buzuluş, əsləhlər konuraş, kökertiş çekiniş, turubu doğru küştün kiliş qatarlıq məsilele uzaqdan buyan mevcut bulup kelgen idi. Özgert şarkılık bugünkü günde Oltırık rayonundaki yollar tüzlendi. Tekşürüş kudukları remont kılındı. Türlük turubu leyin gelirimi almıştırıldı. Aylıklar korostu oltırışlık. Yu Shoujin mundaq dedi. Bu Oltırık rayon sel konrap ketken yollar oğul donğul idi. Hazır yol yüzü sılıklanıp etrap nait retli kökertilip huddi küçük bağcıqla uxşap kaldı. Öyümüzni su ötmez kılıp remont kılıp verdi. Bunandan hemimiz hatırcan bulduk. Özümüzni nait bəxtlik his kılıp attımız. Bu yıl Ürümçi şehrinin Saybağ rayonundaki şehir yenilaş özgertiş kuruluşu 8 koçudaki 126 Oltırık rayonunu kapladı. Hazır karma yatkozup özgertilgen yol 5800 kvadrat metreden. Grant taş yatkozup özgertilgen yol 2200 kvadrat metreden açtı. 72 tekşürş kudukı mustekemlip deridisi östürüldü.

0: Şəhər başqırı sistemisi bu yıl yolu qoyan xalq turmuşu əməli işləri asaslıqı yollarının dəriyəcisini östürüb özgərdiş, piyadlar yoludaki tosuq noxtalarını tazılaş, xalqı qolay orunduq oruntış qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Hazır umumi quruluşunun 80% bütkən bulub, 10-cu ayının axırda toluq tamamının işi mölçərləndi. Ürümçi Şəhərlik Şəhər Başqırış İdarisi, Məmuri Qanun İcraqlış İdarisi, Şəhər Məmuriyyeti Əsləhələrini Başqırış Bölümünün Muavın Başqı Fın Şaulun mündaq dedi. Yol yüzünün dəriyəcisini östürüb özgərtgənin kən qatna şəraiti ünümlük yaxşılandı. Piyadlar yoludaki tosuq noxtalarını əlalaşdırıb tüzəlgənin kən piyadlar yolu əsləhələr yaxşılınıb qatnaş tosuq noxtları ravallaşdırıldı. Keyingi qadamda har qaysi taraflarning kuchini bir tutash planlab moslashtirib, xalq turmushiga oid amaliy ishlarning yanmo amaliyilishini haqiqiy olg'a siljitimiz.
1: Stansimiz xabari. Shehanze shahri bilan Manas nohiyasining orliqi 10 kilometr keladi. Ikki joydagi xalq qurultayi vakillari Bingtan bilan yerlik bir taxt shaxmat, Bingtan bilan yerlik bir oila bo'lishda ching turib, diqqatni kesal ko'rsatish Muharib, kirimni oshirish qatarliq, omma aldiravotgan, qiyinlavotgan, g'am qilavotgan, arzu qilavotgan ishlarga markazlashtirib, davolanish sug'urtisini o'zaro e'tirof qilish, muharib jihatda o'zaro almashtirish, madaniyat sayohatchilikda o'zaro sayohatchi avatish, yezi igilikni o'zaro ilgiri surishga sijil turtki bo'lib, ikki joydagi ommani yug'urlashning foydasidan o'rtaq manfaatlantirdi. Manas nohiyasi aholisi Jawishin an tuyuqsiz meni tiqilmasa bo'lganda Manas nohiyalik bosh doktorxonada Shixanza Dashu qarmiqidagi birinchi doktorxonadan kelgan mutaxassis operatsiya qilib, salomatligi o'ngishliq asliga kelib, bolnitsadan chiqdi. Jawishin an muxbirga ilgari bunday operatsiyalarni qildirish uchun Shixanza yoki Urumchidagi 3A darajalik doktorxonalarga berishga to'g'ri kelganligi Taliyiga yarasha hozir tövenge tushgan mutaxassislar barliqini aytib mundaq dedi. Hozir undaq ko'p rasmiyat bejirishning hojati qolmadi. Manastila hamma operatsiyani qildirg'ili bo'ldi. Shixanze shaharlik xalq qurultayi vakillari taklifining turtkisida 2021-yili Manas nohiyalik bosh doktorxona Shixanze Dashu qarmiqidagi birinchi doktorxona Manas shoba doktorxonasi degan viveskini asdi. 3A darajalik doktorxonaning mutaxassislari qarallik kesal ko'rib, shogird tarbiyalab operatsiya qildi. 100dan ortiq mutaxassis tovanga tushib, jami 10 ming odam qitimdan ko'p kesal ko'rib, Manasda 3-chi, 4-chi darajalik operatsiyalarni qilish miqdorining ko'payishiga turtki bo'ldi. Sirtqa chiqib kesal ko'rsatadigan ammo ko'rinarlik azaydi. 2023-yilning oxirida Shixanze bilan Manas davolanish sug'urtisini o'zaro ishlatishni amalga oshirdi. Boshqa joyda davolansa, shu aman rasyot qilish, tekshirish natijasini o'zaro e'tirof qilish, qo'yish yo'nalishda yotgap davolash yashil yo'lning ravonlashtirilishi bilan ommaning davolanish yuki yengildi. Manas nohiyalik bosh doktorxona, xalq doktorxonasi, doktorxona rayoni, nervi ichki kasalliklari bo'limining doktori Luije mundaq dedi. Yetkizish, yordam berish, yetaklash orqali bo'limning davolash saviyasi umumizlik o'sdi. Kasallar boshqa joyga bormayla 3A darajalik doktorxonaning diagnoz qo'yish, davolash saviyasidan bahramand bo'la oladi. Shixanze shaharlik xalq qurultayi vakillarining taklifi bo'yicha 2025-yili Shixanze Bozyer o'zlashtirish rayoni 120 o'rinlashtirish subsini birlik keltirib ishlatib, Shenjangdagi Bingtan bilan yerlik birlashgan Tonji aviatsiya davolash qutqizish turini bitirdi. 2025-yildan buyon Shimoliy Shenjangda aviatsiya davolash vazifasini 186 soat jami 28 qitim tamomladi. Shixanze shaharlik xalq qurultayining vakili Shixanze Dashu qarmiqidagi birinchi doktorxonaning muavin boshlig'i Wang Li tanishtirib mundaq dedi. Bo'shliq orliqi, davolash apparati, davolash boyligi taqsimlanishining o'xshamasligiga asosan kasallarga eng yaxshi davolash, qutqizish apparati barpo qilib berdik. Madaniyat bilan sayohatchilikni yug'urishmi o'xshashli tezlatildi. Shixanze Manas chong ko'rikida qatnash boshlanib, ikki joydagi qizil saylig'a va tabiiy manzaralar tutashtirildi. Manas nahiyalik qalı qurultayı daimi komitetinin muavin mudiri Nazarbek Qasin mundaq dedi. Birlikte bir kısım faaliyetlerini ötküzüp, Manas Şihanzı ara berip kilip sayahat kıldıqallarını barğan seri köp aytdıq.
0: Stansımız muhbiri Liu Kay xabar qıladı. 2026 yıllık Abdonum rayon Sähiye Sağlamlıq Sistemisinin doğrugerlik ambulatoriyası maharet musabıqısı yeğinde ürümçede ötküzüldü. Bu qitimki musabıqda Abdonum rayonniki 14 vilayet oblast şehir ve Abdonum rayonluq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bevasit qarashlıq bevasit başqurulduğun davalış aparatlarını toluq qaplaş işqa aşırıldı. Cemi 175 doktorxana, 417 doğrugar müsabakaya katnaştı. Müsabakada universal yazıqçı imtihan, misalını əməliyyatdan ötküzüş, zeyn sınaş müsabakasının ibarat üç halkı təsis kılınıp, məzmuni sozulma kesilliklerini başquruş, uyuşka karşı davalaş, zıqı kesilliği doğru işletiş, ösme kesillikleri doğrugarlık qatarlıq kəsbi yönlüşünü öz içi qaldı. Müsabakaya katnaşkan mahirler nak meydanda kesellik misallarını tahlil kılıp, doğru şiltiş meselesini birma bir tekşürüp, doğru şiltişki yetekçilik kılış layihasını tüzüp çıktı. Doğrugerlerinin kelinikilik hüküm kılış, ciddişlerini bir taraf kılış ve dalcaydı mulazmet kılış iktidarı her taraflımı bahalandı. Müsabakaya katnaşkan mahir, Karman Şehirlik Merkezi Doktorxana Doğrugerlik Bölümünün mesul doğrugeri ve çiğe bundaq dedi. Doğrugerlik ambulatoriyasiga alaqdar körsetmelerini sistemlik tekrar kılıp, misallarını tahlil kılışının toluq tertibini qayt-qayt tahlil kılıp, uçur toplaş, doğru şiltişini bağlaş, qayt tertib kesiliş, tərbiyeliş ve ızlap yoxlaşının umumi pikir yolunu noxtılıq məşk kıldım. Kesellerini umumi gözlük bağlaşta pekat doğrunla asas kılmay, belki boyusunuşçallıqının öz ara təsiri ve ızlap yoxlaş başkuruşkı teximi ahmiyet bermen. Bu xil umumi təpəkkürni doğrugerlik ambulatoru yesigi elib berib, kesellerinin doğrunu doğru işiltişi, beyxatlar işiltişigi yardan bermen. Doğrugerlik mülazimeti, davalaş, sağlıqını sağlaş mülazimet sistemisinin mühim tərkibi kısmı bulup, keselliklerinin olniliş, davalaş, salametliğine əsliyi keltürüşünün bütün ceryanığı sandırılıdı. Bu yıl doğrugerlik mülazimeti tuncuq etim, dövlət dərəcli kəsbi maharet müsabıqısı tərtibi kırgızıldı. Abdonum rayonluq Sähiye Sağlamlıq Komiteti, doğru siyasi ve azazi doğru tüzümü başqarmasının başlığı Wu Fabao, Şincan'daki asasi katlam doğrugerlerinin iktidarı tekşif olmasılık, doğrugerlik ambulatoriyası kuruluşunun başlanışı bir kadar keyin buluştak ahvalı karda, bu qitimki müsabıqa doğrugerlerinin sozulma kesilliklerine başkuruş, doğru işiltiş tərbiyesi, doğrularını kayıt tertip kesiliş, yekalda doğru işiltiş teklifi beriş qatarlıq cahitlerdeki iktidarını, ünümlük östürdüğallıqını bildirip bundaq dedi. Müsabıqıdaki münevver misalla ölçemlik sözleşiş texnikisi bir taraf kılış tertibini umumlaştırışkı bolduğun mülazimet qeylipiğe aylandırıp, Abdonum rayonunun doğru yerlik ambulatoriyası, recep tekşürüp bekitiş, doğru şiltiş tərbiyası qatarlıq kəsiblerini maskadende qeylipilaştırışı türtkü bolumuz. Doğrugerlik ambulatoriyasının mülazimet ölçümü, bəsbət kontrolluğunu bahalaş mexanizmini mükemmelleştirişini tezletip, doğrugerlik ambulatoriyasını davalış aparatlarının ambulatoriyasını bir tutaş başquruş dairesine kırgızış təlbini əməliyleştirip, doğrugerini iş orunu boyunca tərbiyeleşini sicil alğı sürüp, amını yıqın ətrapla kəsbi doğrugerlik mülazimetidin bəhrimən qılımız.
1: Stansımız xəvri. Abdonum rayonundaki caylar yakından bayan Kıskışpaka, Cənubi Amerika, Ağ Pırau Raki qatarlıq su məhsulatlarını köpləb bazarğı selib, ər millət ammasının tamak üstelini beyitdi. Altın köz pəsildə Köktoqay nahiyəsi Şö Yüyən su məhsulatları baxımçılıq kəsbi kooperatifinin baxımçılıq bazısıda Kıskışpaka bakıcılar kemin əydəb gölçəkki düşüb, kündilik belik tutuş məşğulatını başıldı. Suyi süzük, kırgıqı yeşil bakımcılıq kölçükü boyda hizmetçiler kıskışbaqı kapaslarını tertiplik uğurlaştırıp, tor yeyip, kıskışbaqı yığıp, ayırıp sevetki kaçılavat attı. Kasırıqı kök, korsıqı aq, hayati küçü tolup taşıqan kıskışbaqılar arq-arqıdan sudan çıxdı. Bu kıskışbaqılar bir-birden yoğan bulup, yetileşi kişini kuşal kılattı. Шөй үйен су мәхсулатлары бақмычылық кәсіпі кооперативінің кенәш башлықы Ли Бен Яу мұқпырға бұл еңі қысқыш бақыларыны сүні ұсылда ендікі талап дәрежіге айырған денкен соғық зәнжірлік ауа транспорты вә кәсіпі әша обыроты арқылық тез болғанда 48 сағатта мәмлекетнің әрқайс жайларға бейуас дияткізіп болдығалықыны етіп мұндақтыды. Ляуның қысқыш бақысыны асас қылымыз. Ляуның қысқыш бақысының шакал ташлыш тез, балдыр базарғы селініду. Бұл ел базарға 20 тонны қысқыш бақы селешті мөлсі әрілдік. Бұл ел қысқыш бақы мәхсулаты алдыңғы 2 елдікіден көп болды. Серіқ, ақлары тоқ, данысы бұлтырқыдан юған, азыр тәмінләш ехтияжыны қандыралмай батыды. Үрім чәрдікі, Шуэйсі Лейзин езігілік кәсіпі кооператіпіда 48 айланмы су бақмычылық көлчіке рәтлік тізілған болып, көк рәңлік Жәнуби Америка ақ Праураки суды бәхузір үзу ататты. Ишчылар Праураки тұтыш білі алдыраш болып, шу жайдегі базарғы селешқы тәйірлік қылу ататты. Кооператіпнің завуд башлықы Ши Тонвей мұқпырғымында ақтыры. Әр данысы 25 грамдан ашуды, тұнжы түркім рак мәхсулатының 10 тонны болышы мөлчерленді. Мәк нахиясының базар жәми базардегі Австралия татлық су ракі бақмычылық базысыда базының мәсулі Ву Джиоу ішчыларының тор қалтыларыны тартышығы командалық қылу ататты. Тор тартылышы білен тән Австралия татлық су ракімі су езігіл әйліп чықты. Көкіш рәңлік посты қояш нұрда адеттің ташқыры парқырақ әм чынгі өрін әтті. Уы жайу нөвәті сетішнің ауат мәзгіліні күті алғалықы. Тарқақ херидарлар вә тижаретчілер бәс-бәсті заказ шүру атқалықыны етіп ұндақтыды. Бойыл 160 мұл көлемдік көлчекке 500 мұн тал лұңша құмчықы салған. 8 тонны әтрапыда мәхсулат елішіні мөлчәрілдің. Азыр күніге базарға 2-300 килограмм әтрапыда мал сейлу аттымыз.
0: Әмде қысқы қабарлы аңлаттымыз. 2026 жылық Джунгу мәдәниет саяхат данлық шәһәрләре велосипед мініп сәйлі саяхат қылыш пәалиеті, Шинжаң бай бекіт пәалиеті, әмді 2-ші нөбетлік қызыл велосипед мұсабықсы 9-ші айның 26-27 күлері байды өткізіліп, 300-ден артық махирні қатнышқа жәлеп қылды.
1: 2026 жылық Санжы областы мәзілік тағымлары мәдәниет саяхат байрымы еқінді башланды. Бұл пәалиетке өзгіче мәзілік тағымлар, езігілік хас мәхсулатлары, ғайри мадди мәдәниет мұрасы көргәзмісі, мәдәниет ижадиетіні сынаш бір гәуділәштіріліп, мәзілік тағымлар мәдәниет саяхатчылықның чоңқыр йоғырылышығы түрткі болынды.
0: Шинжан Тиеллей Шаңниу емеклік чәкілік мәсулі шіркіт еғында Шанган Алайды Мәмірі районы емеклік мұхит тазылықы мәккемісінің тізім ғиліп тәкшүріштін өтіп, Шанганы тәмілдейдіған тоңылытылған еңі қалы көші шіләп чықырышны тізім қалдыру салахиеттігі муаппақиятті керішті. Бұл, Шинжандығы қалы көші қарқалдырының тұнжықетін бұл салахиетке ерішші. Бұның білен Шинжанның әлі сүпәтілік тоңылытылған еңі қалы көші Шанган базырығы бейбасы кіріште ижазет yol хеттігі ерішті.
1: Әмде Аптыным райондегі 16 шәрінің аварайдың мәлімат аңылтымыз. Үрімчіде ауа ұчық бәзді бұлытлық температура 14-23 селсия градус қыче. Алтайда ауа бұлытлық температура 5-18 селсия градус қыче. Чөлчекте ауа бұлытлық температура 6-20 селсия градус қыче. Олжыда ауа бұлытлық температура 10-26 селсия градус қыче. Орталада ауа бұлытлық температура 11-25 селсия градус қыче. Қармайда ауа бұлытлық температура 13-26 селсия градус қыче. Көйтінде ауа бұлытлық температура 10-28 селсия градус қыче. Шиханзда ауа бұлытлық температура 12-26 селсия градус қыче. Санжыда ауа бұлытлық температура 11-25 селсия градус қыче. Құмылда ауа бұлытлық болып кейін ечілуді, температура 9-29 селсия градус қыче. Тұрпанда ауа бұлытлық болып кейін ечілуді, температура 17-32 селсия градус қыче. Корылда ауа бұлытлық температура 15-27 селсия градус қыче. Ақсуда ауа бұлытлық температура 11-25 селсия градус қыче. Атышта ауа бұлытлық температура 13-25 селсия градус қыче. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 12-dən 25 Selsiya gradus qıçə. Xotanda hava açıq bulub kem bulutlundu, temperatura 10-dən 25 Selsiya gradus qıçə. Ürümçidə hava açıq bəzdi bulutluq, temperatura 14-dən 23 Selsiya gradus qıçı buludu.
0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının ətdigəllik xəbərlə proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimki programımızdan tərcümaları Mekray Osman, Amina Nurahmet, Arzugül Xalıq, Van Suci, Muarir Geni Qadır, Muhammed Təbəl, Məsul Muarir Sulxumar Qurban, dektorları Nazım Muxlis bilən Sulbiya Məhmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının ətdigəllik xəbərlə proqramısını anlıqının lağı rəhmət. Slow Shooting aboncular terminalını çürsünüz, texmo köp sərxil məzmullarının xəbərdar bulalaysız.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Süreç Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gövdesi Eğini müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gövdesi Kuruluşunu algı süreyli.

ulaştın saklanış, bimarını tüz yatkızıp, beşini bir tarafki kıysaytıp, bimarının yakısını boşitiş, nefes yolundan tosılıp kalıp tuncuqıp ölüp getişinin aldığını eliş üçün bimarının ağızdaki kusukka dikkat kılış ve onu tazlaş kerek. Şunun bilen bir vaqtta ciddi kutkuzuş telefonuna telefon kılıp, tezden en yakın doktor hanıq berip kutkuzuş kerek. Eskertip koyuşkı tegeştiki şu ki, bazı bimarlar özü doktor hanıq berişini tallaydı. Bu vaqtını tekimu tecaydı. Lekin adetki katnaş kurallarda ciddi kutkuzuş üskilleri kemçil. Yolda tuyuqsız yüzbergen vaqalarga taqabıl turuş tas. Mengege kan çüşünün aldığını kandaq eliş kerek. Kilinkida 90%'ın artıq mengege kan çüşünün aldığını alğalıp oludu. Bunun yadrosi astı karakterli keselliklerini kontrol kılıp, kan tomurlarını zahimlendirdiğin sebeplerden saklanış. Asasi keselini katıq kontrol kılışta, yukarı kan besim mengege kan çüşünü payda kılgıcı en mühim sebep. Bimarlar kanuniyetlik doğru işçi, kan besimini karallik ölçep turuşi, öz beşimcilik bilen doğrunu tohtutup doğrunu azaytışka kattip olmaydı. Şunan bilen bir vaqtta kan şekeri kandaki mayını kontrol kılıp, minge kan tomurlarını qoğdışı kerek. Kayfiyatını turaqlaştırış. Kattık gazaplanış, ziyade hayacalanış, bək hoşal buluş, kattık kaygu həsrettin saxınış kerek. Kayfiyatının tuyuqsız özgürüşü közünü yumup aşkıca kan besimini örlütüp, kan tomurlarının yerleşini keltürüp çıxırıdı. Xatarlı hərəkətlərdən saxlanış gerek, yani tuyuqsız eğir nərslərini küçəb yötkəş, nəfəs almay çoğun tərət qılış, qatlı hərəkət qılışını tosup, qan besiminin tuyuqsız örləb getiş xəyibini azaytış gerek. Nacar adətini özgərtdiş, yani uzun müddət tünəş, araq içiş, yuqri, tuzluq, yuqri maylıq yeməkliklərini yeyişini tosup, qan tomurlarının zəximlənişini azaytış gerek. Qərəllik, salamətlik təşürtüş gerek. Quramığı yetkənlər hər ili daimliq salamətlik təşürtüşü, xətərlik kişilər topi, yəni astı xarakterli kesel və cəmət kesellik tarixi bar, uzun olturub tünəş adıtı barlar qərəllik halda mini qan tomurlarını təşürtüşü, baldur bayqab baldur arlışı gerek.

titreşini farklandırış gerek. Titreş bir xil ritimlik ihtiyarsız titreş bulup, adette putkollardan başlandı. Kol ya ki barmak tiniş durganda titreydi. Hareket kılganda yenikleşi mümkün. Ama titreş çokun Parkinson kesildim buluşuna dayın. Bazı Parkinson kesili bimarlarda titreş görülmeydi. İkinciden hareket hasta buludu. Bimarının hareket hasta, hareket çastotisi dairesi acizlap, adli işlerimi kıyın tuyuldu. Hem köp vakit sarıp kalıdı. Bimar yolda manganda kademi kiçilip, uşa kadem elişi mümkün. Manganda sörelgende kes kalıdı. Oltırganda, örtürganda bek küş sarıp kalganda kes kalıdı. Yani biri muskulla qetip kiliş bulup, bedenin arkandak yerde yüz berip, bimarının hareket dairesini çekilip koydu. Yana qiyapet ve tanpınlıq tosalğısı ba. Örtürgan ve manganda aldığı enişip mağıdı. Hatta umurtkısını ki egilip kalıdı. Bimarda Parkinson kesiligi münasvetlik herkandıq keselik alametleri bolğanda, gerçi bu keselik alametlerinin bazıları normal qerişqa ağışı payda buluşu mümkün. Lekin, eğer bu keselik alametler eğirlasa, ya ki kündelik turmuşqa kaşıl kılışqa başlasa, vaxtıda doktorxanağa berip tekşürtüş gerek. Parkinson kesildi titreştin başqa yana qandaq asan sel qarıldığan kesellik alametleri boludu. Birinci, tepekir kilişi qiyinlişiş ve biliş iktidari tozqollu qıfçıraş. Parkinson kesiligi girtlar bolgan bazı bimarlarının biliş iktidarda özgürüş buluşu mümkün. Bu, əst tutuş qabiliyeti, diqqitini jığış iktidari, vəzipin orundaş iktidarını öz içige aludu. Bazı doğrula, royi besim, xamışlıq kəyfiyyatımı bilişdiki bu özgürüşlərini keltürüp çıxırışı mümkün. Kesellikning taraqqi qilishiga ergishib, ba'zi bemorlarda Parkinson kasalligi devanglik paydo bo'lib, eg'ir asistush va tafakkur qilish masalasi ko'rilib, kundalik turmushiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bular odatda kasallikning oxirgi mazgilda yuz beradi. Dori bilan davolashning unumi yaxshi bo'lmaydi. Ikkinchi, kayfiyat o'zgarishi, hatto xomushlik kasali. Bu doim kasallikning dastlabki bosqichida paydo bo'ladi. Xomushlikka qarshi davolash bemorning kasallikka texim oson taqabil turishiga yordam beradi. Yana boshqa kayfiyat o'zgarishini boshdan kechirishi mumkin. Masalan, qo'rqish, tashvishlanish va harakatlantirish kuchini yo'qotish qatorliklar. Uchinchi, yutish masalasi. Kasallikning taraqqi qilishiga ergishib, bemorda yutish qiyinlashish ahvoli ko'rilishi mumkin. Sho'lgay yutish to'sqinlikka uchrash sababidan yig'ilib qelishi, og'izdan oqib chiqishi mumkin. 4-chi, chaynash va tomoq yeyish masalasi. Parkinson kasalining oxirgi bosqichiga berib qolgan bemorlarning kasallik ahvolining taraqqi qilishi og'iz bo'shliqi muskullariga ta'sir ko'rsatib, chaynash iqtidori tadrijiy to'sqinlikka uchrab, asalla qiqilib yutilish, sumirish xarakterlik tunjiqib qelish va oziqlanish nacharlashishini keltirib chiqaradi. 5-chi, uyqusi to'sqinlikka uchrash. Parkinson kasalligi girtar bo'lgan bemorlarda doim uyqu masalasi ko'rildi. Bu baldur uyg'onish, parchpura tuxlash va kunduzlik uyquga xumar bo'lish qatorliklarni o'z ichiga oladi. Yana uxlaganda varqirab ketish, hatto karvatdan tushib ketish ahvollari ko'rilishi mumkin. Dora uyqu masalasini yaxshilashga yordam beradi. Shuning bilan bir vaqtda uyqudagi mudofiyani yaxshi ishlab, kutilmagan hodisadan saqlanish kerak. 6-chi, kichik tarat normalsizligi. Parkinson kasalida dovsaqning iqtidori to'sqinlikka uchraydi. Bu kichik taratni tutolmaslik yoki yig'ilib qelishini o'z ichiga oladi. 7-chi, qavziyat. Nurg'un bemorlarda qavziyat ko'rildi. Parkinson kasalligiga qarshi ba'zi dorilar qavziyatni og'irlashtirib yetadi. Bu asosliqi bemorning oshqozon uchay iqtidorining ojizlashishi, harakatlantirish kuchining yetishmasligidan bo'ladi. 8-chi, qon besimining o'zgarishi. Qon besim tuyuqsiz tuvalliganlikdan bemor o'rtirganda bosh qiyish, hatto aylanib ketish ahvollari ko'rilishi mumkin. 9-chi, puras sezimi ojizlash. Parkinson kasali bemorlari ba'zi puraqlarni farq eta olmasligi yoki puraqlar orasidagi farqni farq eta olmasligi mumkin. 10-chi, charchash. Parkinson kasaliga girtar bo'lgan nurg'un bemorlar asalli charchash his qiladi. Bo'libmi, bir kun ichidagi keyinroq vaqtda shundoq bo'ladi. 11-chi, og'rish. Parkinson kasaliga girtar bo'lgan ba'zi bemorlarda doim badanning ba'zi qismlari, hatto butun badani og'riydi. Bo'libmi, bel, bo'yin, mo'ri og'riydi. Parkinson kasalining oldini olg'il bo'lamdi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, nerv tizimining qayrishi, irsiyat omili, muhit toksini, ya'ni ba'zi uy ishchi bezakchiligidan bulg'inish, yon telefon, kompyuter radiatsiyasi bilan uchrashish qatorliklar va yana immunologiyadagi benormallik qatorliklar Parkinson kasalining paydo bo'lishiga qatnashishi mumkin ekan. Muhitni yaxshilash, turmush usulini tanishish, birlamchi kasalliklarni davolash qatorli usullar orqali Parkinson kasalining oldini olg'il bo'ladi. Buningda birinchisi muhitni yaxshilash. Turalg'i muhitida hasharat yo'qotish to'g'risi, o'tchib yo'qotish to'g'risi qatorliq modullar bilan uchrashishdan imkon qadar saqlanish kerak. Ikkinchi, turmush usulini tanishish, cheniqishni kuchaytirish, oziqlikni kuchaytirish, imkon qadar yenikroq tamaqlanish, tamaki va aroqqa chek qo'yish, besimni yeniklatish kerak. Uchinchi, birlamchi kasallikni davolash, ming arteriya qetishishidan saqlanish, qon besim, qondagi may, qon shakari qatorliq ming arteriya qetishishini keltirib chiqaradigan xatarlik omillarni yaxshi kontrol
qilish kerak. 4-nji, boshqa omillar. Sirtqi zaxmlanishdan saqlanish, dorining aks ta'siriga diqqat qilish qatorliklar.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, tuxum seyriqi kondiki may miqdarını örülti bitemdi. Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu əxti xəbər berdi.
1: Turmuşda tuxum seyriqi kolesterin yuqarı. Bu, kan tumurlarına ziyan yetkizdi degen gep kəng tarqılıp yürməkdi. Mütəxəssislər yeməkliklərdəki kolesterin bilən adam bədəni kan tərkibidəki kolesterinin oxşaş bir ufqum əməsliyini. Tuxum seyriqidən vazgeçkəndə, Əksicə, qımmətlik uzuqluq maddalarını asal yoxdub qoyduqalıqını əskərtdi. Yeməklikdiki xolesterin, qandiki xolesterin digərlik əməz. Tuxum sirqidin vazgeçgəndə qımmətlik uzuqluqlarını asal yoxdub qoyumuz. Bu doğrusu mütəxəssislər mündaq dəbdə unuşdurdu. Kilinkidə qandiki may miqdarı yuqarı, yürək, qan tumur xəfi yuqarı kişilər topunun tuxum yeyiş usulüdün məsləhət sorusu intayın umumlaşqan. Norgun muşnun münasetlik bimarlar salametlik tekşürtkende, kolesterinin yukarı akışkerlikini baygandikin tuxum sirkini tamak üstüldün bir vası çıkır uydudu. İyişten özün çekleydu. Ameliyette adem bedenindeki kandiki kolesterinin 70%'den 80% kısmı cigerden özde birikip çıkıdı. Fakat 20%'den 30% kısmı kündelik yemek içmekten kabul kılınıdı. Tuxum sirkida gerçe Yeməklik xolesterin köp bolsu mu? Lekin şunun bilen bir vaqtta tərkibidə litsitin, köp xil vitamin qatarlıq uzuqluq maddalar mı bol bolub, litsitin yağ maddisinin metabolizmiga yardım beridi. Tuxum sirqini pütünləy taşlıb etkenlik tuxumnın 20-dən köprek uzuqluqdan vazgeçkenge barabar. Beycan Əncin Doktorxanası Sağlamlıq Başqoruş Mərkizinin moderi Xurun mundaq dep bildirdi. Adette her günü bir tal tuxum yegende çoğ mesele yok. Ama immunitet küçü aciz, orğuraq kişiler bir günde hatta 2'den 3 kişi tuxum yiyse mi buludu? Kandaki mayını kontrol kılışta tuxum sirkiyle karab duru alman. En aval may ve şekerinin kabul kılışını kontrol kılıştan başlayacağınız gerek. Tuxum sirkiyi kandaki mayını örültüdüğün asaslıq sebep emez. Ondaq da, Qaysi yemek içmek adetleri kandaki kolesterinini tuydurmayı örletip, kan tumurlarını zəhmələndirdi. Mütəxəssislər bundaq dəb tunuşdurdu. Yemek içmek ceryanı da toyungan yağ kislatası bilen tətür şekildeki yağ kislatasının qubul qılınışı ən aval baş qurup tizginləşki münasibətlik nərsi bulub. Bu arqılıq yağ miqdarını tövlətdiğən yemek içmekten yadroluq prinsipin əməlgə şurğulu buludu. Ziyada toyunduğun yağ kislatası, cigerden tekmi köp naçar kolesterin, yani tövən zişlikteki yağ aksili kolesterinini biriktirişine qadıqlap, arteriyanın botkısıman qetişiş dağ parçasının şekillenişini dizildi. Kavipi tekmi çoğun bolğunu tətür yağ kislatası bulup, o bir tərəptin tövən zişlikteki yağ aksili kolesterinini örletip, yani bir tərəptin kan tumurlarının kodaş roluğu ige yukarı zişlikteki yağ aksili kolesterinini tövəlletip, Yürek, kan tumurlarının zəhmelini şəhəbini aşırı etdi. İstikbalbağ üsümlük yeğe, yağlıq göç, hayvanat içki əzaları qatarlıqlarının tərkibidə nisbətən köp toyunğan yağ kislatası qatarlıq maddalar buludu. Seriq may, hidrogenlanğan üsümlük yeğe, süni qaymaq qatarlıqlarının tərkibidə nisbətən köp bulğan tətür yağ kislatası var buludu. Kilinkida, Qandı may miqdarı yuqarı bolğan nurğun bemarlar tuxum sirqidən qatıq pərəz tutudu. Lekin qandıki may miqdarı yenilə ölçəmgə yetməydi. Mütəxəssislər bunun qarata mundaq dep əskərtdi. Qandıki mayını kontrol qılışda birli xil yeməklikke tikilib qarab turu ilişki bolmaydı. Yenə qan şekerini kontrol qılışqa diqqət qılış kerek. Beycan Əncin Doktorxanası Sağlamlıq Başqoruş Mərkizinin müdiri Xurun mundaq bildirdi. Hazır nurgun yaşlar her günü şekerlik içimliklerini içiyordu. Şekerinin energiya önümü gerçi aksil ve mayninkidin yukarı bolsun mu? Lekin köp ise bedende köp yığılıp, aldırıp, horap tüyümeydi. En akırda emmisi may aylanıp yığılıp kalıdı. Onun üstüge kolesterinin bir kişini tizletip, kan şekeri metabolizmini meslek görülüdü. Kandaki may metabolizmini meslek görülüdü. Kolesterinini kontrol etmiş bir universal mesele. Göçsiz tamak yiyiş, kandaki may miqtarı tüven buldu digerlik bilen tanemez. Tuxum sirkini bir tayaq tayda pere tutuşuna acit yok digerlik, herkiz mu çeksiz köp miqtarı istimal kılışı bulundu alıqdan direk vermeydi. Adetki kişiler topi, kandaki may miqtarı yukarı kişiler topi, yürek, kan tumur kesellikler xayıp yukarı kişiler topunan tuxum yiyiş usulü de perek buludu. Şunaqla pereklik yiyiş gerek. Yemek, içmek, Erkat, qərəllik qayt təkşürüşünü birləşdürüş, xolesterinin ilmi başqırış tizgirləşinin mükəmməl layihəsidir. Mütəxəssislər mündaq deyib görsətdi. Sağlam quramığı yetkənlər hər günə bir tal toluq tuxum yisi buludu. Cümlədən, tuxum seriqi yürək qan tomur kisəlliklər xəpini aşırı etməkdi. Qandiki may miqdarı normalsız bulan kişilər topuqa nisbətən tuxum seriqi pütülləyə çəkiliş bulmaydı deyərlik eməz. Көп сандық кішілер әр күні бір тал тұқым сырқыны еш адетін сақлап бәрсі болуды. Шының өлен білі, яғылық көш, пішіқланған көш мәсулатларына азайтып, көктат, даллық зираетлерінің тәңпон озықылынышығы мәсілаш тұрсы болуды. Еғір дәрежедегі жәмәт характерлық юқырық олыстырылық қан кесілі керіптар болған алайда кеселлер, доқтырның етекшілігі деп, емек, ішмек, лайасыны тәңшіші керек. Енді нұрғын кішілер көш, тұқым сырқы емей, Gözsüz tamak işini davamlaştırsa, kolesterin çokum örülüp gitmeydi o deyip karaydı. Dekin emeliyette, kolesterinin köp kısmı ciğerinin özünün berkip çıkıdığını bulup, irsiyet, metabolizmin təsirgene ait için uçuraydı. Uzun müddet gözsüz tamak yedigen bir kısım kişiler asaslık tamakını ziyade köp yiyvese, tatlık yemeklik, maydı pişirilgen yemekliklerini köp kabul kılsa, göçtürü, tuxum türünü pütülle yemeyen taktırdı mı, Yenilik kandaki may miqdarı örülüp gitişi ahvalı görülüşü mümkün. Buna nispeten doktor mundaqda bəskertti. Gözsüz tamak ise kandaki may miqdarı yuqur bolmaydı, gözsüz tamak ise kandaki may miqdarı çokum yuqur boludu deyirlik emez. Bundaq deyişki bolmaydı. Gözsüz tamak asazda bir kısım muhafiq aksıl qobul kılıçını köp eytip, tamakını köp xıllaştırıp, ozuqlu qobul kılıçını tampınlaştırış en yakşı usul.

Ögünüş yolunda ijtihat bilen izdinewatqan, izdiniş damida alğı ilgirlewatqan radio amğıçılar. Muşu vaqtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı qarşalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 21. günü 76. növetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının adetki münazırsı da kılgan Şençini çınırtıp, köz aldığımızdaki kıyınçılıkını ortak yenip, birlikte tekimi güzel dünya kurup çıkaylı namlık söz ne? Ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 25. günü Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranı esli kelgeldikinin 50 yıllıkını hatırlaş yığında kılgan sözünün bir kısmını anlatımız.

Рәйіс әпәнді, 2021-лі Джонгу қалқ үшін толыма алайды бір ел болды. Бұ ел Джонгу Коммунистік партияс құрылғалықының 100 еліқі. Бұ ел ене Джонхуа қалық жұмірхетінің бірләшкен дөләтлі тәшкілатыдекі қанунлық орны әсли кәлгелікінің 50 еліқі. Джонгу бұ тарихи ішіні дағдығылы қатырлайды. Біз Джонгоның бірләшкен дөләтлі тәшкілаты білен болған әмкарлықының еңі пәлігі үксілішіге давамлық пағал түрткі болып, бірләшкен дөләтлі тәшкілатының ұлығвар ішілер үшін үзліксіз еңі текімі зор төкпі қошымыз. Рәйіс әпәнді, бір ел үлгірі әрқайсы дөләт рәхбәрлері Бірләшкен дөләтлі тәшкілаты құрылғалықының 75 жылықыны тәбірікләш темесідекі бір қатар али иғыллағы бірлікті қатнышып, сияси қытапнамы илан қылып, юқымға әмкарлышып тақа бұлтұрыш, қырысқа қол тұтышып тақа бұлтұрыш, көп тәрәпчілікті чың тұрыш, Бірләшкен дөләтлі тәшкілатының ролыны күчейтіш, дәвір вә әулатла үшін ортақ келәчек яртышыны вәді қылған едіқ. Бір елдің бұян, дүнияда 100 елдімі көріліп бақмаған зор өзгүріш білен, дүния мұқиясыды ямырған еңі тасыман өпкі яллығы юқымы ғырәләшмі тәсір пайда қылды. Әрқайсы дөләт халқының тынышлық ә тәрәқиятқа болған арзусы текімі тәқірсіз болды. Адыллық ә әққанилықы болған тәшналықы текімі ашты. Әмкарлышып ортақ пайды ілішқа болған интіліші текімі күчейді. Нөвәтті, юқым дүния мұқиясы да давамлық ямырап кетіп атуды. Инсаният жәмиеті де чоңқыр өзгүрішлә болды. Дүния еңі давалғушлық өзгүріш мәзгілігі кірді. Әр бір мәсүлиетчан сиясион, шенч, жасарат, мәсүлиетчанлық білен дәвір темісігі жауап беріші, тарихи қарар чықырышы шарт. Бірінші, біз юқым үстінің ғалып келіп, İnsaniyetinin istihbali ve təqdirgi münasibetlik bu zor küreşte gelbi kazın işimiz şart. Dünyanın medenilik tarihi öz növeti diyene vabağa karşı küreş kılıç tarihidir. İnsaniyet hem işe hırslani üzlüksüz yeniş davamı da tehimi zor terakiyat ve ilgirleşne emelge aşırıp geldi. Bu kitimki yukum şiddet bilen yupurulup gelgen bolsu mu, Оны хаман еңәләйміз. Біз халықны хәмедін әла біліш, хайатлықны хәмедін әла білішті чың тұрып, әр бір адамның хайаты, қымметі вә ізет өрімітіні қоғдышымыз керек. Илім пәнір ойыны әуіж алдырып, илми позиция тұтып, илми қануниетке әмәл қылып, даимлық дәл жайда алдыны еліш тізгілләш білән, жидді бір тұрап қылышны. Юқымның алдыны еліш тізгілләш білән, ұқтысади, іждімайы тәрәқиятны бір тұташ пылалышымыз керек. Халықыралық бірлішіп алдыны еліш тізгілләшіні күчейтіп, юқымның чигра халқып тарқылыш қауіпіні әң зор дәрджіде төәлдішіміз керек. Вакцина юқымны еңіштікі өткір құрал. Мән вакцинині дүнияви амиви мәхсулатқа айландырып, тәрәқи қылватқан дөләтләнің вакциныға ерішәлейдіған Вә құрбы етідіған болышыға әқиқи қапалатлық қылыш керек. Нөәтікі жидді вәзіпе, бүтін дүния мұқиясы да вакцинині адыл, муапық тәқсімләштеп көп қетім тәкітілдім. Джонгу бір елда тірішіп башқы дөләтләні 2 миллиард дана вакцині білен тәмінләйді. Еңі тәсіман өпкі ялуғы юқымы вакцинісіні елу қойыш планыға 100 миллион Америка доллары ияны қылыш асасы да, Бұ ел ене тәрәқи қылватқан дөләтләге 100 миллион дана вакцинині әқсіз ияны қылыды. Джунгу дүния мұқиясы да вирус мәнбәсіні ілми сүріштүрішіне давамлы қоллайды вә оныңы қатнышыды. Әрқандақ шәкілдікі сияси нәйраңмазлыққа қатти қарш тұрды. Икінші, біз ықтисадны әсли келтіріп, техімі күшлік, ешіл, Сағлам дүнияви тәрәқиятны ішқа ашырыш құтүрткі болышымыз шарт. Тәрәқият халықны бәқтке еріштүрішінің ашқучы. Юқымның еғір зәрбісі алдыда, біз дүния тәрәқиятының тәңпон, маз,
sığdırışçan yeni basqışı qadam qoyışıqa ortaq türütkü buluşımız gerek. Mən bu yerde dünyavi tərəqiyat təşəbbüsünü oturup koymakçı mən. Tərəqiyatını aldınqı orınqı qoyışı için duruş. Tərəqiyatını dünyavi makro siyaset ramkısı da gəvdilik orınqı koyup, asaslıq iqtisadi gəvdilə siyasetinin masıqını küçəytib, onun ızçılıqı, muqimliqi, imkaniyetlik sicillikini saxlap, Tekimi beraber, tenpun bolgan dünyavi terakiyat emraklık münasibeti orantıp, köp tereplik terakiyat emkarlıki musabısı da ünümünün mas eşşiği türütkü bulup, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat karalmasını tez emel iyileştirişimiz gerek. Halkını merkez kılıçtı için duruş. Terakiyat davamı da halk turmuşunu kapaletlendirip ve yakşılap, Kişilik hukukunu qoğdab və ilgiri sürüb, tərəqiyyatda xəliqni közləb, tərəqiyyatda xəliq tayinib, tərəqiyyat nəticələrdən xəliqni tən bəkriman qılıb, xəliqnin bəxt duyğusu, eriş duyğusu, bixətərlik duyğusunu üzlüksüz aşırıb, adəmnin ətraflıq yetilişini əməlgə aşırışımız gerek. Umumi mənbəddar sığdırışcan buluşdu çın duruş. Tərəqqi qılıvatqan dövlətlərinin alayıdı ehtiyacıqı diqqət qılıb, qərzini qaytırışını keçikdürüş, tərəqqiyyatda yardan bir iş qatarlıq usulla arqılıq, tərəqqi qılıvatqan dövlətlərgə, bulubmu, qeyinçiliqi alayıdı eğir aciz dövlətlərgə mədət berib, dövlətlər ara və dövlətlərinin işki qısmıdiki tərəqqiyyat tampon bolmaslıq, yetərlik bolmaslıq məsələsini küçəb əlqilişimiz gerek. Yenilik yartış arqılıq türütkü buluşdu çın duruş. Yeni növətlik pən texnika inqilabi və kəsb özgürüşüdün ibarət tarixi fürsətini çın tutub, pən texnika nəticələrini real işləb çıxırış küçüqə aylandırışını teziltib, o çox adil, əqqani, kəmstişsiz pən texnika tərəqiyyat muhiti yartıb, yuqumdun kiyinki ixtisatının iş yeni quvvetini qezib, halkımı tərəqiyyatını qol tutuşub əməlgə aşırışımız gerek. Adem bilen təbiyyət inaq billi ötüşdü çın duruş. Yer şari muhitini tüzəşini mükemmelləşdürüb, kilimat özgürüşüqü pahalı taqabıl durub, Adem bilen təbiyyətinin ayatlıq ortaq gəvdüsünü bərpa qilişimiz gerek. Yeşil tövən karbolluq tıpkı özgürüşünü tezildib, yeşil əsli kiliş asasidiki tərəqiyyatını əməlgə aşırışımız lazım. Jongo 2030 yıldın burun karbonni çox qımmətki yetküzüş. 2060 yıldan burun karbonni neytrallaştırış üçün tirişidi. Bunun üçün japalıq tirişçalıq körtüşki doğru gelsin o, biz bütün küçümüz bilen atlınımız. Jongo tərəqi qılvatqan dövlətlərinin yeşil tövən karbonluq energiyani tərəqi qıldırışını zor kiş bilen kollaydı. Çıqra sırtı da yeniden kömür elektrik türlerini yolu koymaydı. Herket yönleşidi çın duruş. Tərəqiyyat baylıq eselinmesini aşırıp, namıratlarını azaytış, aşlıq bir xətərliki, yokunqı taqabıl turuş və vaksina, tərəqiyyat məbləği qəmləş, kilimat özgürüşü, yeşil tərəqiyyat, sanayətlişiş, rəqəmlik ixtisat, alaqını ravallaşdırış qatarlıq sahələrdiki həmkarlıqını noxtuluq alıqı sılcıdıb. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil tərəqiyyat karalmasını tez əməl iləşdirib, dünyavi tərəqiyyat təqdirdaşlıq gəvdüsünü bərpa qilishimiz gerek. Jongo kəlgüsü 3 yılda tərəqi qılvatqan dövlətlərinin yuqumqı taqabıl duruşu və ixtisadi, ictimai tərəqiyyatını əsli kəltürüşünü qollaş üçün yenə 3 milyard Amerika dolları xəliqara yardımı verdi qalqın cakarıldı. Üçüncü, biz iştipaklıqını küçəytib, öz ara hörmət qılıdığan, həmkarlışıb ortaq payda alıdığan xəliqara münasibət ideyasını əmliyyət körsütüşümüz şərt. Tınış tərəqi qılıdığan dünya ərxil şəkildiki mədəniliklərini sığdıralaydıqan bu işi. Cəzmən zamanı vilaşdırışının köp xil yollarını qobul qılalaydıqan bu işi gerek. Demokratiya qaysı bir dövlətinin patniti əməz, bəlki, Her qaysi dövlət xalqının oquqi. Xalqara vəziyyətinin yıqınqi məzgillik tərəqiyyatı şunu yeni bir qitim ispatlıdı ki, sırtının hərbi cəhətdə arılışı və atalmış demokratik özgərtişi
tügümez balayı apet yağdırdı. Biz tınışlık, terakiyat, adıllık, hakkaniylik, demokratiye, erkillikten ibaret bütün insaniyetke ortak kımmetini zor güç bilen evüc aldırıp, kiçik çemberek şekillendiriş ve nöl neticilik ilişkini çörüp taşlışımız gerek. Devletle otursa da ıhtılap ve ziddiyet körülüşten saklanmak ders. Lekin baraverlik ve özara hürmet kılış asası da sökbetleşiş ve hemkarlış gerek. Bir devletin muvaffakiyet kazanışı yeni bir devletin mukarrer mağlup oluduğalıkıdan direk vermeydi. Bu dünya her kaysi devletlerinin ortak üsüp yetidişi ve olgı bizişini tamamen sığduralaydı. Biz karışlaşmayı söhbetleşiş, çetki kalkmayı sığduruşcan buluştu çıntırıp, özara hürmet kılıdığan, adil, ekani bulgan, hemkarlışıp ortak payda alıdığan, yenice halkıra münasebet orantıp, menfaatinin bir kişi noktasını kengaytıp, en çok merkezdaş çember sızıp çıkışımız gerek. Cumhur milleti tınışlık, icillik, inaklık ideyesine varislik kılıp ve intilip gelgen. Biz burunmu tacavuzculuk kılıp bakmagan, başkalarını boza kılıp bakmagan, bunun din kiyimi tacavuzculuk kılmayımız, başkalarını boza kılmayımız, zomiger bulmayımız. Cumhur baştan ahır dünya tınışlıkının berpacısı, dünya terakiyatının tökpikari. Xalqara tertibinin qoğduğucisi, ammivi məhsulatının təmili gücüsü bop geldi. Yine davamlıq özünün yeni tərəqiyyatı arqılıq dünyanı yeni pürsət bilən təmilləydi. Tötinci, biz dünyavi idarı qilişini mükemmelləşdirib, həqiqi köp tərəbçilikini əmliyyət körsüçimiz şərt. Dünyada Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı yadro qılınğan xalqara sistemidin ibarət birli sistem ba. Xalqara kanun asas kılıngan, xalqara tertipten ibaret birli tertip ba. Birleşken Devletler Teşkilatı Nizamnamesinin asasi məqsidi ve prinsipi asas kılıngan xalqara münasibet asasi mizanıdan ibaret birli yürüş kaydı ba. Birleşken Devletler Teşkilatı hakiki köp terepçilik bayrağını egiz götürüp, her kaysi devletle umumüzlük xevpsizlikini ortak qoğdaydıgan, terakiyat neticilerden ortak behrlindigan, dünyanın takdirini ortak ilgileydigan yadroluk supuğa aynış gerek. Xalqara tertibini mukumlaştırış için küş çıkırıp, kent terakki kılavatkan devletlerinin xalqara işladiki vekillik karakteri ve pikir bayan kılış hukukunu aşırıp, xalqara münasuvetini demokratiyeleştiriş ve kanunçillaştırış kütüretki buluş cihette oldun qatardı menişi lazım. Xavpsizlik, terakiyat, kişilik hukukdan ibaret üçün sahadaki hizmetlerini tenkeş olgı siljitip, ortak karalımı tüzüp, dikkatini gavdilik meselelerine merkezleştirip, herket kolunuşka ehmiyet berip, her kaysi taraflarının köp tarafçilik hakkıdaki vadisini delcayda emelileştirişi gerek. Reis Efendi, dünya yeni bir kitim tarihinin töt koçu eğizliği kip kaldı. Men şunun qat'i ishinaman ki, insoniyatning tinchligi intilish, taraqqiy qilish, yuksalish iqimini to'sib qolg'ili bo'lmaydi. Hammaylan ishonchini chingitib, dunyoviy tahdid va xirislarga qo'l tutishib taqobil turib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lib, birlikda teximi go'zal dunyo qurib chiqaylik.

Radio anlayıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 25. günü Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranı əsli kelgeldikinin 50 yıllıkını hatırlaş yığında kılgan sözünün bir kısmını anlatımız.

Hürmetlik Başkatip Guterres, Cungudu Turuşluk Elçile ve Halkara Teşkilatlarının Cungudu Turuşluk Vekilleri, Hanımla, Efendile, Dostla, Yoldaşla. 52 yıl ilgiriki bugünkü günde 26. Nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığını mutlak köp avaz bilen 2758. numarlık kararını makullap, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki barlık hukukunu esli keltürüşünü karar kılıp, Cumhur Halk Cumhuriyeti Hükümeti Vekilinin Cumhur'un Birleşken Devletler Teşkilatı'daki birdenbir kanunluk vekili işgelikini itiraf kıldı. Bu, Cumhur halkının kalbisi. Şundakla, dünyadaki her kaysi devlet halkının kalbisi. Bugünkü bu alaydı künde, biz bir yerge cem bulup, tarihini eslep, kelgüsüge nezer silavatımız. Bu nait ehmiyetlik iş. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranının esli kirişi, dünya üçün bir çoğun iş. Birleşken Devletler Teşkilatı üçün mü bir çoğun iş. Bu, dünyadaki barlık tınışlık perver ve adalet perver devletlerinin ortak tırışçalıkının neticesi. Bu, dünya nüfusunun tötün birini ilgileydiğen Cungu halkının şunundan itibaren Birleşken Devletler Teşkilatı sehnisige kaydıdın kadem koygalıkıdın diyerek berdi. Bu, Cungu üçün mü, dünya üçün mü zor hem çonkur ehmiyetki ige. Men bu yerde Cungu hükümeti ve Cungu halkı vakaliten Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının 2758. numaralı kararını çıkırışı teklif bergen ve onu kollagan barlık devletlerge Çin könlümden rahmet eytimen. Hakkaniyetini yaklagan barlık devlet ve halkka oli ihtiram büldürümen. Hanımla, efendile, dostla, yoldaşla. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı da kanunluk oranı esli kelgendin boyanki 50 yıl Cungo tınış terakki kılgan insaniyetke bəxt yaratkan 50 yıl boldi. Bu 50 yılda Cungo halkı özünü üzlüksüz kudret taptırış royini baştın ahir

жарий кылдырып, өзгүрүп туруп аткан вазиятта Жонгонун илгирлеш жолунун ийгилеп, Жонго ва инсаният тараккиятынын салтанаттык дастанын бүттү. Жонго халкы Yeni Jongo kurulgandan boyanki devletin kuruluşu ve terakkiyatı asası da ıslahat içi bitiş yeni tarihi mezgilini içip, Jongoça sosyalizmini muvaffakiyetlik yaratıp ve ravajlandırıp, ictimai işlep çıkırış güçlerini üzlüksüz azat kılıp ve ravajlandırıp, turmuş seviyesini üzlüksüz östürüp, işlep çıkırış güçleri nispeten kalak buluş halet eden İqtisadning umumi miqdori dunyo bo'yicha 2-chi o'ringa o'tishdek tarixiy bo'sishni ishqa oshirdi. Jongo xalqi japog'i chidab kurash qilish orqasida o'z quliga tayinib, Jonghua zaminida umumyuzlik xalq jamiyat qurib chiqish nishonini ishqa oshirib, namratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilish jangining g'alabasini qo'lga keltirib, mutlaq namratlik masalasini tarixiy yo'sinda hal qilib, Sosyalistik zamani ulaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni sepirini başlap, Jonghua milletinin uluğ gülün işinin parlak istikbalını kütüb aldı. Bu 50 yılda Jongo halkı dünyadaki her kaysi devlet halkı bilen baştan ahir iştipaklaşıp ve hemkarlaşıp, halkıra adıllık ve hakkaniliğini kovdap, dünyanın tenişliği ve terakkiyatı üçün zor tökp koştu. Jongo xalqi tinchlikni qizg'in so'yidi. Tinchlik va xotirjamlikning qimmatli ekanligini obdan biladi. Shunga mustaqil o'ziga o'zi ega bo'lish asosidagi tinchlik diplomatiya siyosatini boshdan oxiri yurgizib, adolat ching turib, haqqoniyatni yoqlab, zomgarlik va zo'ravonlik siyosatiga qat'iy qarshi turdi. Jongo xalqi kan taraqqiy qilayotgan davlatlarning egalik huquqi Xavfsizlikke, terakkiyat menfaatini qogdaş yoludiki aqqani kürüşini qatti qolladi. Jongo xalqi ortaq terakkiyatqa türütkü buluşqa küş çıqırıp, Tanzaniya, Zambiya tömür yoldun tartıp, bir belbaq bir yolgıca terakki qılvatqan dövlətləgə çamının yetişçi yardan berip, Jongo'nun terakkiyatı arqılıq dünyani üzlüksüz yeni pürsət bilen təmilidi. Yeni taşlaman öpki yalığı yokumi bütün yer şarını kaplıgan xatarlık peyitte, Jongo dünyanı özünün aldını iliş tizgilleş tecrübelerden paal hem bəhri qilip, her qaysi dövletlerge köpləp yokumgı taqabul duruş maddi eşyaları, vaksina doğru yetküzüp verdi. Virus mənbəsini sürüştürüş ilmi həmkarlıqını çonqur qanat yaydırıp, insaniyetinin yokum üstüdün üzül kesil qalbi qiliş üçün Səmimilik bilən paal tırışçalıq kürsətdi. Bu 50 yılda Jongo xalqi Birləşkən Dövlətlə Təşkilatının nopozi və ornini başdın axır qoğdab, köp tərəbçilikini əmliyyət kürsətib, Jongonun Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı bilən bolğan əmkarlıqını künsiri çonqurlaşdırdı. Jongo Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı xəvpsizlik kengişigə daimi əza dövlətlik məsuliyyəti ve burcunu sadıklık bilen ada kılıp, Birleşken Devletler Teşkilatı Nizam Namısının asasi məqsidi ve prinsipini, Birleşken Devletler Teşkilatının xalqara işladiki yadroluk rolunu qoğdu de. Jongo talaş tartışını tiniş usulda siyasi yol bilen hal qilishni paal teşebbüs kıldı. Jongo Birleşken Devletler Teşkilatının tanışlık saklaş herkidige 50 neçimin adem qitim xadim əvət qatnaşdırdı. Birleşken Devletler Teşkilatının əzalıq bədəli tapşırışdiki 2-ci çoğun devlet və tanışlık saklaş xıraşdını üstüge eliştiki 2-ci çoğun devlet bop qaldı. Jongo Birleşken Devletler Teşkilatının 1000 yıllık tərəqiyyat nişanını başlamçılıq bilen işqa aşırdı. 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat kararlısını başlamçılık bilen əməliləşdirdi. Dünyanın namıratlarını azaytış işleri koşkan tökpisi 70%'ın aştı. Jongo Birleşken Devletler Teşkilatı Nizam Namısı ve Dünya Kişilik Hukuk Kitap Namısının royuğa baştan ahir əməl qilib, kişilik hukukunun umumiliğini Jongo'nun əməliyeti bilen birləşdirişdi çıntırıp, Dövr iqimiga uygun kildigan
Jongocha kişilik hukuk taraqqiyat yolunu tepip çıkıp, Jongonun kişilik hukuk taraqqiyatı ve xalqara kişilik hukuk işleri üçün zor tökpü koştu. Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü günüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 9. ayının 21. günü 76. nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının adetki münazırısı da kılgan şençini çınıtıp, köz aldığımızdaki kıyınçılıkını ortak yığınıp, birlikte tekimi güzel dünya kurup çıkaylı namlık söz ne? Ve başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 25. günü Jonghua Xalq Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk orni esli kelgenlikinin 50 yıllıkını hatırlaş yığında kılgan sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız Müşerda Yallaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Yamay ihtiyarsız gözüge yaş aldı. Dada, apa, hatırcan bulunla. Ümidinlani çokum ağlayman. Yaxşı okup, yaramlıq adam bulup, yurtka kaytıp gelip töhp koşuman. Özünlani köp asıranla. Dedi o, göz yaşlarını sürtü etip. Şu çağda ulanın işki aldığa Toyota markalıq bir dalı avtomobili kilip toxtadı. Avtomobilin işki etilip Nurzuba çıkıp geldi. Dalı avtomobilini Nurzuba'nın nevri akısı hediyen idi. Nurzuba'nın nevri akısı bu yedeki iyilik yartı beyğen yaşlarının biri bulup, yakınki yıllarda bakımcılık kesimini ravajlandırıp, kuşkanı kurup, nahideki aşkanlarını göç bilen təminləp, kirimini aşırgan idi. Nurzuba, Nabi'nin atanısından yenige kilip, salamlaşıp, əhval soravatqanda, nevri akısımı avtomobilden çüşüp, ulanın yenige kilip körüşdi. Anda Nabi'ye qarıp, "Tayarlıq bütü mü ufkam? Mansaq bolamdu?" dedi. "Tayarlıq bütü aka, mağaylı," dedi Nabi. Nurzuba'nın nevri akısı Nabi'nin çamadan sumkilerini avtomobilin keyni zapas sandıqı orlaştırdı. Nabi ile Nurzuba, Nabi'nin atanısı ile hoşlaşıp, avtomobilge çıxdı. "Qadırcan bolun aka," dedi Nurzuba'nın nevri akısı Zəpərge qarıp. "Mən bu ufkularımı nahiyge apırıp yolu sap koyumun." Nabi'nin atanısı köz işi kılıp uzdup kaldı. Nabi ile Nurzuba, avtomobilde şürüp getdi. Nabi'nin Nurzuba ile paranlaşıp mangusu bozdu mu, lekin nevri akısının yendi oldurğaşka, keynigi örülüp Nurzuba ile paranlaşıp menişte əpsiz yes kaldı. Şunun bilen Nurzuba'nın nevri akısı bilen taqdın bağdın ancı mınca paranlaşıp mağdı. Nahi yetip bağın denken Nurzuba'nın nevri akısı ulanı aşğanıga başlap kırıp, optan mehman kaldı. Andın odul avtobus bekitige apırıp koydu. Uzun yolluk avtobus bekiti de Nabi ile Nurzuba'la kaldı. Avtobus kuzgalganda Nurzuba'nın yürükke soğurluğun dek bulup, kirpigi de şebnemdek yaş tamçıları yaltıraşkı başladı. Nabi avtobus deresinin peşini çıkırıp, "Hoş Nurzuba" dep bakırdı.

Nabi Beijing'da suğu tüşüp ketken kiçik kızının kutkızı bağandan kiyin Nurzıba'nın Nabi'ye bolğan hörmeti häsilep aştı. Hatta özünün Nabi'ni tanlığanlığı üçün yeni bir qetim memnun boldı. Nurzıba bilen Nabi Beijing'deki oqış hayatını qadırlap tarışıp oqıp atatdı. Albatta tatlı günlerde yurtta qaytıp qoldan kelgan işlarını qılıp yurttaşlarga javob qaytırıp atatdı. Ondaqta ularning Beijing'deki oqışı muvaffaqiyatlik axirlashadi. Ula, rastlılığa dastlabki deyişkendek birlikte yurtta qaytam. Bula qızıqsanla, deqtanla davamlıq Ətiki Radio Jurnal programımızga orlaştırılgan Rozi Gülbay'nın Arzu Üçün namlıq povestinin davamı da bolsun.

0: yerdeki işlerini bizden anlar. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu.
1: Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhama kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Radioloji dostlar, can eynikki programımız yeni sizlerden yüz görüşteyim. Mən dostumla Mehliya İbrahim. Bugün can eynikimizde qaysı məzmunla ayan buldukin, bilikti qulaq sepaqayli. Başqılağı yaxşıcaq buluşunu xalaydıgan mijazga sel qarashqa bolmaydı.
1: Hayvanlarına cinsin ayrış kəsbini sahədi kəmboz bolmaydıgan xizmət deydu. Bugün bu doğruluq anlayımız.
0: Bugün yana şamalının şəkilinişi doğrusunu sözləb bermem. Xoş qadirlik dostlar, tövendəmiz birlikte bugünkü cihan sayetimizi başlayıdamdıq. Yerim kechida tuqqanlarimning menga bergan salbiy baosini o'ylab uyqum qashqan bo'lsin-u, lekin yuzma-yuz turib faqat kulibli qo'ya olaman. Ba'zida men boshqalarga gap qilsam, boshqalar menga parvo qilmasin-u, lekin men yanada o'zimni tuta olmay tashabbuskorlik bilan boshqalarni izlab gap qilaman. Boshqalarga qayt-qayt yaxshiroq bo'lish bek chapaliq. Zodi qanday qilganda eski mijozni yetildirgili bo'ladi. Tobanning yaxshi xarakter davolash guruhida 120 ming yosh bir yerga jam bo'lib, yaxshi xarakterdan qo'l uzib, eski xarakterni tavlashni o'rganmoqda. Yaxshi xarakterdagi kishilarning men qila olaman, ma'qul, ma'qul, kechiring deydigan doimlik so'zlari doim o'zga o'val qilib boshqalarni muradiga yetkazadi. Boshqalarni xursand qilishga parvo qilmaydigan xarakterdagilar o'zining ta'siroti, ehtiyojini birinchi o'ringa qo'yishga jur'at qiladi. Bo'lmaydi, kerak emas. Mening vaqtim yo'q. Meni avar qilmang degan so'zlar ular

0: Vallahi 70 milyondan aşılıyor.
1: Minancı açarçılık. Yer şehirden 800 milyondan artık adam yanlı açarçılık içinde durvatıdı.
2: Vaba ve muhit bulgunuşu mu naydı korkunuşluk?
3: Şundak. Emliyette buladım başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
2: O ne mi?
3: Tamak içik iş. Tamak içik işini dünya seyye teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
4: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yahtaylı.
5: Qadirli dostlar, şamalning shakllanishi ko'p xil omil va jarayonga chetaladi. Shamalning shakllanishidagi asosiy sabablar tuvandagicha. Birinchisi quyosh radiatsiyasi issiqligi. Quyosh nuri yer sharining sirtqi yuziga tushib, yer yuzining temperaturasini o'rlatadi. Yer yuzidagi havo issiqlikdan kengayib, yeniklab, yuqoriga o'rlab, yuqoriga o'rlaydigan issiq havo iqimini shakllantiradi. Ikkinchisi sovuq havo iqimi. Issiq hava ko'tarilgandan keyin tuan temperaturlik sovuq hava taraf-tarafdan to'g'risiga iqib kirib, issiq hava ko'tarilgandan keyin qolib qolgan bo'shliqni to'ldiradi. Bu xil sovuq hava iqimi shamolning asosiy iqimini shakllantiradi. Uchinchisi, yer yuzi temperaturasining farqi. Yer sharining sirtqi yuzining har qaysi joylarining temperaturasi tashi emas, temperatura farqi mavjud. Bu xil temperatura farqi hava zichligining farqini keltirib chiqaradi. Buning bilan hava besimi hosil bo'ladi. Hava besimi gradientlik kuchi shamolning shakllanishidagi bevosita sabablarning biri bo'lib, u havoni yuqori hava besimi rayonidan tuvan hava besimi rayoniga ishtirdi. To'rtinchisi, yer sharining o'z o'qida aylanishi. Yer sharining o'z o'qida aylanishi shamol yo'nalishiga ta'sir ko'rsatadi. Yer shari o'z o'qida aylanganligidan shamol yo'nalishi harakat jarayonida tadrijiy o'zgarib, eg'ishni shakllantiradi. Bu xil eg'ish kuchi yer shari aylanishining eg'ish kuchi deb ataladi. Beshinchisi, surkilish kuchi. Yer yuziga yaqinlashgan ahvolda yer yuzidagi surkilish kuchi shamol yo'nalishiga ta'sir ko'rsatib, uning yantu yo'nalishda iqishni keltirib chiqarib, tang besim sizig'i bilan bir bo'lin hosil qiladi. 6-chisi shamolning aylanish mexanizmi. Shamolning shakllanishidagi tub sabab yer sharining sirtqi yuzi issiqlikka uchragandan keyin issiq havoning o'rlab, sovuq havoning tuvallab ketishni keltirib chiqaradigan aylanish jarayonidir. Bu xil aylanish mexanizmi shamolning davomli iqishiga turtki bo'ladi. 7-chisi havoning kengayishi va tarayishi. Yig'ilib qolgan suv pari suv tomchilarini hosil qilganda hajmi kichiklab, havo atrofida iqim paydo qiladi. Shuning bilan shamol shakllanadi. Bu mo shamolning shakllanishidagi yana bir mexanizm. Yuqoriqilan yig'inchoqlaganda shamolning shakllanishi ko'p xil omillarning universal ta'sirining natijasi. Quyosh radiatsiyasining issiqligi, yer yuzi temperaturasining farqi, havo besimining gradientlik kuchi va yer sharining o'z o'qida aylanishi, surkilish kuchi, shamolning aylanish mexanizmi, havoning kengayish tarayishi qatorliq omillar birlikda shamolning shakllanishi va yo'tkilishiga ta'sir ko'rsatadi.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün

0: kutilmagan qatnash hodisi yuz berdi. Shu chaqda Wang Xiaojiang kesishmi yo'l eg'izidan o'tmoqchi bo'lib turardi. Tuyuqsiz bir Dajong markalik pikap bilan bir minibus soqilib ketdi. Hamda asldagi yo'lnishdan chatnab ketib, velosipedlik ketayotgan Wang Xiaojiangni soqib, og'ir zaxmlantirdi. Qatnash soqchi tarmoqlarini tashirish orqali optimal soqilgan vaqtda Dajong markalik pikapdagi erxotlarning kulki chaqchaq bilan paralanishib manganligi. Men bu saydigan shopirning surati tez bo'lganligidan bu qatnash hodisi yuz berganligi. Shunaqla ularningmi o'xshash bo'lmagan darajada yenik zaxmlanganligi ma'lum bo'ldi. Bu bir qitimliq ikki avtomobil so'qilib, uchinchi kishiga ziyon yetkazgan qatnash hodisi bo'lib, bundoq ahvolga yo'liqqanda huquqchi qilish javobgarligini qanday taqsim qilish kerak? Bu deloga bunday qonun tushunchasi berildi. Bu delo misoldagi muhim nuqta ikki avtomobil so'qilib, uchinchi kishini zaxmlantirsa, javobgarlikni kim ustiga oladi degan masaldan iborat. Bu qitimki qatnash hodisida Dajong markalik pikapni haydagan erxotulla avtomobil haydaganda paranselishib manganlikdan diqqati chechilgan. Shunga qattiq diqqat qilish majburiyatini ado qilmagan. Men bu saydagan shopir kesishimi yo'l eg'izidan o'tganda tez sur'at bilan mengib sur'atni ostlatmagan. Shunga qatnash hodisining yuz berishida uningdimi belgilik xatolik bor. Haqtilab qonun dasturida motorli qatnash vositalari qatnash hodisi tug'dirib ziyon yetkazib, to'lam to'lash ahvoli to'g'risida aniq belgilama chiqarilgan. Advokat mundaq dedi. Meningcha bu vaqtda yo'l qatnash bexatarligi qonuni va mushu qonuniga munosabatlik belgilamalar bo'yicha to'lam javobgarligini ustiga olish kerak. Shunga motorli qatnash vositalari qatnash hodisi sodir qilganda yo'l qatnash bexatarligi qonunida xatolik kimda bo'lsa javobgarlikni shu ustiga olish. Har ikki tarafda xatolik bo'lsa, javobgarlikni ikki taraf teng ustiga olish belgilangan. Bu hodisada Dajong markalik pikapdagi erxotullar bilan minibus shoferining har ikkisida belgilik xatolik bo'lganligidan ular javobgarlikni teng ustiga olish kerak. Shuning bilan bir vaqtda haq talab qonun dasturida ikkidan ortiq odamning huquqi chiqilish qilmishini ayrim-ayrim sodir qilib o'xshash bir ziyonni keltirib chiqarish ahvoli to'g'risida belgilama chiqarilgan bo'lib, har bir odamning qilmishi barliq ziyonni keltirib chiqarsa, harakat egilari chatmi javobgarlikni ustiga oladi. Javobgarlikning egri yenikligini bekitgili bo'lsa, har qaysi o'ziga tushliq javobgarlikni ustiga oladi. Javobgarlikning egri yenikligini bekitgili bo'lmasa, javobgarlikni teng ustiga oladi. Nihoyat roshanki, bu qitimqi hodisada Dajong markalik pikap aydigan erxotullar bilan minibusning shopiri huquq chiqilish qilmishini ayrim-ayrim sodir qilib, Wang Xiaojiangning og'ir zaxmlanishini keltirib chiqargan. Shu vaqtdagi ahvoldan qaraganda, Dajong markalik pikap aydigan erxotullar bilan minibus shopiri asla tanishmaydi. Tasodifiy omillar sababidan ikki avtomobil soqilib ketib, Wang Xiaojiangni og'ir zaxmlantirishdek oqibatni paydo qilgan. Bunundan ko'rib olishga bo'ladiki, ikki tarafda o'rtaq qasdlik yoki savallik asla mavjud emas. Lekin Wang Xiaojiangning zeynini ular birlikda keltirib chiqargan. Shunga Dajong markalik pikap aydigan erxotullar bilan minibus shopirning qilmishi huquqqa birlikda chiqilish qilmishi bo'ladi. Lekin qatnash boshqurish tarmoqlari ularning javobgarligining egri yenikligini vaqtincha bekita olmagan. Shunga ular javobgarlikni teng ustiga olishi kerak. Ünümünü görüş ödü qılınamdı. Uğlaş tokini vədisini işqa aşıralmay töləm tələb qılındı. Töndə muhbirimiz Pəzilət Arslan bu vaxtdə sözləb verirdi.
1: Ünümünü görüş ödü qılınamdı. Uğlaş tokini vədisini işqa aşıralmay töləm tələb qılındı. Adətki uğulab fizikalıq davalaş pəqət kündülük saxlıqını saxlaş mülazimidir bulub, muntizim davalaş vasitasının oranını alalmaydı. Qarğolarca asallı işinib gediş kesəllik əhvalının vaxtını ötküz etibli qalmay, yana asallı istimal macralarını kəltürüb çıxırışı mümkün. 2025-ci ili 6-cı ayda Ürümçi şəhri Midon rayonuda oltırışlıq Liu Familik beli biyaran bolğanda kes qılıb, Məlum uğulaş tokununun 5 gündə azraq önümü boludu, 10 gündə çoğun önümü boludu digən elanını körgəndən keyin dükanqı qırıb

0: әмі әрзейді. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her kanç qiyin bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlge aşırışımız kerek.
1: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, sevgi üçün, yaşaş üçün hemme erzindu.
2: Mine çekeyim, mine çekeyim. Kayrız çakmaktızlıkta bir cırıldı. Rene, kibirlik keçirim kılındı.
3: Mintallan, mine mine. Sikot üçüyle ters kılındı. Şunlukta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
4: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Kayrız bilen kayrız kaytırımız. Öpkimiz ne işçiden kakudu.
3: Mukapat poli tartıtılgan aman, kayrız kaytırmen.
5: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten tesli ötüdü.
0: 90 yıllarda doğulgan 3 bütün 10'dan 6% kişinin inavetlik karızının kararı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaydırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığalmaydı, hem kariz kaydırışka kurbi yetmeyi vardı.
3: Bir güne gözümle şundak assamla karızların bırakıp tügep gitken bolsa, Әміне қайтыдым башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
1: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlar. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Yani ondak da bu müziki gülzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yani ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Qadirlik anlıqçılar, programımızın almaştırvatımız Kişilik hayat kayıtlanmaz sefer. Onunla kadem baskanken siz Herkes kendinizin yananmaysız. Kün, ay, yılla hayatınızın tört peslini üntünsüz epki tutup. Mana mushu qısqığını hayatta bəzidə könülsüz işlər yoluxsanız, bəzidə xoşal buluşqı tegişli işlər sizin ətrafınızda əgib yürüydü. Rəngarəng güllər xoş bıraq çaçıdı. Demək ki, boğunun, siz məyli qandaq işləri duçar bulun, yəni hər vaxt alıq ilgirdişiniz gərək. Mushu turmuşdun hər bir qədimini səmimilik, şənç, əqil parasət bilən bassınız, Ahire güzel netice sizge yar buludu. Endi manganken biz tırışımız gerek. Hemimiz muşu kişilik hayatının dolkullarda üzüp yürgücü demiz. Bizde olgu ilgirleydiğen şicaet boğandıla hayatın en güzel menzilgi iteleyimiz. Meyli kandak buluştuğun katli nezer hayatını söyüşümüz, hayatını kadirlişimiz gerek. Çünkü kıskığın hayatımız Bizden hoşal buluşumuz gile erziydi. Şunun için sevimlik dostlar tavsiyem şu ki her bir gününüzde hoşal ötküsün. En güzel manala bilen onu bilsem. Adlerinden şundak kepi var. İnsanlar manağı pürkünüp yaşaydı deydi. Şu manağı pürkünüp. Ben ondak bolsa güzel nakşilerimiz hazır kılıktınlar için.

hayotning ma'nosini tushunalaymiz, har bir kunimizni ma'nilik o'tkazalaymiz. Barcha do'stlarimizning har bir kuni qimmatli ma'nolarga ega bo'lsin. Qani undoq bo'lsa, go'zal kunlarimiz davomli sizlar uchun.

Qadirlik dostlar, programımız şu tapda davamlaşıb atıdı. Anlavatqınınla stansiyamızın üzülməs melodiya programısı. Kişilər toxtumay anlap kelivatqan, məngü anlap tügitənməgən, məngü zerikməydiğən yıqımlıq bir küy bar. Bu küy zadı nime? Bu küy muhabbet. Muhabbet əni şu yıqımlıq küy. Kişilər eytib, eytib tügitənməgən, ahırlaştıranmağın mängülük bir naqşı ba. O bosu mu? Muhabbet naqsı. Eşkandak kişi yolukmaymen diyenmeydiğen. Yolukkalla, kandak sigi yolukkallığını bilmeydiğen. Şundak bir bəxt ba. O bosu mu? Yanır muhabbet. Pekat çin akide, tevrenmez irade, şundaklı güzel bir kalıp arkılık, köğün koyup perviş kığandıla, sağlam terakki kılıp, şirin meyve berdiğen, Eksi boğanda asan nabut bulduğun bir köçet bak. Bu köçet del muhabbet. Muhabbet boğallığı üçün bu dünya şünçilik güzel, şünçilik söyümlük. Muhabbet boğallığı üçün bizden üzülmez melodiya programımız bu, şünçilik rengdar. Genemize muhabbetlik güldürümüz devamlı silah üçün.

Qadirlik dostlar, Kanada'nın alaqadar organları yakında ilan kılgan sallıq məlumat, tətqiqat dokulatı və təkşürüşdün məlum buluşca, Jungo Kanada'nın eksport bazarını köp mənbələşdirişdiki halkılıq hərkətləndirgüş küşkü aynı vetibdu. İki dövlət otursudiki soda kurulmasının əlalışı və iqtisad soda həmkarlıqının çoğun kuruluşu əgişib, Jungo Kanada sodasının davamlıq eşşidin ümit ba. Kanada Jungo Soda Kengişi yakında ilan kılgan dokulatı körüstülüşçe bu yılın aldınki 20'da Kanada'nın energiye ve kan mesulatlarının Jungo'a kılgan eksport sonması, Kanada'nın Jungo'a kılgan eksport umumi sonmasının 58,4%'ini ilgilegen. Neft ve suyuklandırılgan tabi gazını öz işçi kalgan energiye eksport sonması okşaş mezgildikidin 81,8% aşkan. Metal rodisi ve metalloid kan mesulatlarının eksport sonması 29% aşkan. Bu kengeşinin icraiye müdürü koşumçu baş ticaret emeldari NB Jiang mındak dedi. Aldınki 20 yılda Kanada'nın Jungo'a kılgan eksport sonması da yeni rekord yaratıldı. Kanada'a nispeten etkanda Asya Tinch Okean rayonu da yeni nait zor hemkarlık boşluğu var. Eğer 2026 yılının aldınki 20'deki sallık malumatını paydalansak, Kanada'nın 2030 yılı bağında Jungo'a kıladığan eksportini 50% aşırış nişanını emelge aşırışıdın ümit ba. Kanada, Britanya, Kolumbiya ülkelik statistik idarısının en yeni sallık malumatını körüstülüşçe, bu yıl 1. aydın 7. aygıçe, bu ülkenin Jungo'a kılgan eksporti okşaş mezgildikidin 29% eşip, tarihtiki okşaş mezgildiki yeni yukur seviye yartılgan. 9. ayının 5'ide Kanada parlamentinin azası, Kanada Energiye ve Tabi Baylık Ministerliğinin devlet işleri katibi, Corey Hogan Jungo'da ziyaretti boldi. Hem de Asya Tinch Okean İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın Energiye Ministerleri yığınığa katnaştı. Hogan Jungo'da ziyaretti bolgan mezgilde Jungo taratkullarının ziyaretini kubul kılganda Kanada bilen Jungo otursa da tabi hemkarlık, hemralık münasibet ve alakı ba. Jungo import menbesinin köp menbelişini işkaşırışını ümit kılgandek Kanada mı export bazarının köp menbelişini işkaşırışını ümit kılıdı o digen. Kanada Alberta Daşösi Jungo Şöyani'nin en yeni tətqiqat dokulatıdı körüstülüşçe Kanada eksport bazarının köp mənbəlişini ilgir sürüş və təminat zəncirinin əvrişimlikini aşırış çəriyanı da Jungo Asya Tinch Okean bazarının yadroluq tərkibi qısmı qaylanğan. Dokulatik alaqdar sallıq məlumatları körüstülüşçə Kanadanın Jungo'a eksport qılıdığan tavarlarının 30% selinmə boyumu süpütüdə Jungo'nun sanayət işləb çıxır sistemisi qikirgen. Bu nisbət dünya bazarının oturt səviyyəsidin xeylili yukarı. Dokulatta Xalqara Təşkilat Xalqara Soda Mərkizinin bağısı nəql kəltürülüb mındaq dəb görüstüldü. Yıqın qilladın buyan Kanada bilən Jungo'nun sodudiki öz ara toluqlaşçallıqı körünərlik açdı. Jungo Kanada'nın Asya Tinch Okean rayonuğa qılıdığan eksportini kengəyçişigə kəng boşluq hazırlap bədi. Dokulatta mındaq deyildi. Kanada

Hindistan'ın Cungo'ga kılgan eksporti, energiya ve kan mesulatları, yezi igiliki ve yezigilik yemeklikleri, ormançılık mesulatları, kimya sanayiti mesulatları, maşini sazlık üskünülleri katarlık neçi on sahani öz işçi galudu. Az sandiki bir kanç tarmakka tayanmaydı. Bu Cungo'ga kılgan eksportinin sicil iş asası igişkellikidin direk berudu. Kanada Cungo Sodgerle Uyuşması Amerika Harris Elrayni tekşürüş şirketiga havalı kılıp tamamlagan en yeni tekşürüşün ayan buluşça Kanada Sodu sahasının Cungo bilen hemkarlış şendisi körnerlik aşkan. Bu kıl otur katlam ve onundun yukarı başkuruş vazifesini üstü galgan Kanada Sodu sahasıdaki zatlağa kartılgan tekşürüşün məlum buluşça 70% yakın ziyaret kılınğıcı kelgüsü 2 yılda Kanada Cungo Sodusunun aşıdığallıkını mölçerdigen. Bu nispet 2025 yılıdaki 52%'nin yukur bolgan. Tekşürüştün məlum buluşca 48% ziyaret kılınğıcı Cungo'ni öz sahası ve karxanının strategiyelik bazırı edip karaydıken. Bu 2025 yılıdaki 31%'nin körnerlik yukur iken. Kanada Cungo Sodgerle Uyuşmasının başlıkı Dıngcun Mandak dedi. Tekşürüş neticesinin ayan buluşca Kanada Sodu sahası dikilenin Cungo'nun bazar pürüstüge bolgan işendisi de körnerlik örleş vaziyeti körligen. Bağan sir köpligen Kanada karxanaları Cungo'nu strategiyelik bazar kılıp bekitip, Cungo bilen bolgan iqtisat soda selin mämkarlıkını çoğunkurlaştırışının istiqbalıga ümit bilen kargan.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirli vatkan radyo amıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-li 9. ayının 21. günü 76. növətlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının adetki münazırsı da kılgan Şençini çınıtıp, köz aldığımızdaki kıyınçılıkını ortak yenip, birlikte tekimi güzel dünya kurup çıkaydı namlık sözünü ve başucu Xi Jinping'nin 2021-li 10. ayının 25. günü Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranı esli kelgeldikinin 50 yıllıkını hatırlaş yığında kılgan sözünün bir kısmını anlatınız.

radio anlıgıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılının 9. ayının 21. günü 76. nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının adetki münazırısı da kılgan işençini çınıtıp, köz aldığımızdaki kıyınçılığını ortak yenip, birlikte tekimi güzel dünya kurup çıkaylı namlık sözünü anlattımız.

Reis Efendi, 2021 yılı Cungu halkı için toluma alaydı bir yıl boldu. Bu yıl Cungu Komünistik Partiyası kurulgalıkının 100 yıllıkı. Bu yıl yine Cungu Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk orni esli kelgelikinin 50 yıllıkı. Cungu bu tarihi işini dağdoğuluk hatırlaydı. Biz Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı bilen bolgan hemkarlıkının yeni pelligi yükselişige davamlık pahal türütkü bulup, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın uluğvar işleri üçün üzlüksüz yeni teğimi zor tökp koşimiz. Reis Efendi, bir yıl ilgiri erkaysi devlet rehberleri Birleşken Devletler Teşkilatı Kurulgalıkının 75 yılını tebrikleş temisindeki bir qatar ali yığıllağı birlikte katnışıp, siyasi xitapnamı ilan kılıp, yukumga emkarlışıp takabıl turuş, hırsqa kol tutuşup takabıl turuş, köp terepçilikte çın turuş, Birleşken Devletler Teşkilatının rolünü küçeytiş, devir ve evlatla üçün ortak kilecek yartışını vədi kılgan iduk. Bir yıldım bu yan, dünyada yüz yıldımı körülüp bakmağan zor özgür iş bilen, dünya mıhyasıdı yamırgan yeni taşıman öpki yalluğu yokumi, gireleşme təsir payda kıldı. Erkaysi devlet halkının tınışlık ve terakiyatka bolgan arzusu teximi təxirsiz boldı. Adıllık ve haqqaniliği bolgan təşnalıqı teximi açtı. Hemkarlışıp ortak payda ilişki bolgan intilişi teximi küçeydi. Növette, yokum dünya mıhyası da davamlıq yamırap getip atıdı. İnsaniyet cemiyeti de çonkur özgür işle boldu. Dünya yeni davalğuşluk özgür iş mezgili kırdı. Her bir mesuliyetcan siyasiyon, şenç, casaret, mesuliyetcanlık bilen devir temisiği cevap verişi, tarihi karar çıkırışı şart. Birinci, biz yokum üstünün galip gelip, İnsaniyetinin istihbali ve təqdirgi münasibetlik bu zor küreşte gelbi kazın işimiz şart. Dünyanın medenilik tarihi öz növeti diyene vabağa karşı küreş kılıç tarihidir. İnsaniyet hem işe hırslani üzlüksüz yeniş davamı da teximi zor terakiyat ve ilgirleşne emelge aşırıp geldi. Bu kitimki yukum şiddet bilen yupurulup gelgen bolsu mu onu haman yengeleyimiz. Biz halıqni hemmedin ela biliş, hayatlıqni hemmedin ela bilişti çıntırıp, her bir adamın hayatı, kımmeti ve izzet hürmetini koğduşumuz gerek. İlim penroyunu evc aldırıp, ilmi pozisiye tutup, ilmi kanuniyetke emel kılıp, daimlik del cayda aldığını iliş tizgilleş bilen, ciddi bir trap kılışını. Yokumunun aldığını iliş tizgilleş bilen, iqtisadi, ijtimai terakiyatını bir tutaş planlaşımız gerek. Xalqaralıq birleşip aldığını iliş tizgilleşini küçeytip, yokumunun çıgıra halkıp tarqılış xaupini en zor dərcide töveldişimiz gerek. Vaksina yokumunu yeniştiki ötkür koral. Mən vaksinini dünyavi amivi məhsulatka aylandırıp, terakki kılvatkan devletlerinin vaksinini erişeleydiğen ve kurbi yitidigan buluşuğa hakiki kapalatlı kılış gerek. Nöbetki ciddi vazife, bütün dünya mıhyası da vaksinini adil, muvafık taksimleştep köp kıytım takitildim. Cungu bir yılda tırışıp başka devletlerini 2 milyar tane vaksini bilen teminleydi. Yeni taşıman öpki yalluğu yokumi vaksinisini yolu koyuş planıga 100 milyon Amerika doları iyanı kılış asası da bu yıl yine terakki kılvatkan devletlerge 100 milyon tane vaksinini aksız iyanı kılıdı. Cungu dünya mıhyası da virus menbesini ilmi sürüştürüşüne devamlı kollaydı ve onunla katnışıdı. Her kandak şekildeki siyasi neyranmazlıkka katli karıştırıdı. İkinci, biz ixtisatını esli keltürüp, teximi güçlük, yeşil, sağlam dünyavi terakiyatını işe aşırışkı türütkü buluşumuz şart. Terakiyat, halıqni bəxtki eriştürüşünün aşkıcı. Yokumunun eğir zərbisi aldı da,
Biz dünya terakkiyatının tampon, maz, sığdırışçan yeni baskışı kadem koyuşuğa ortak türütkü buluşumuz gerek. Ben bu yerde dünyavi terakkiyat teşebbüsünü oturu koymakçı ben. Terakkiyatını aldınkı orunku koyuştu için duruş. Terakkiyatını dünyavi makro siyaset ramkısı da gevdelik orunku koyup, asaslı iktisadi gevdele siyasetinin maskını küçeytip, onun ızçılıkı, mukimliği, imkaniyetlik sicillikini saklap, tekimi beraber, tenpun bulgan dünyavi terakkiyat emraklık münasibeti orantıp, köp tereplik terakkiyat emkarlıkı musabısı da ünümünün mas eşşiği türütkü bulup, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat kararlısını tez emelileştirişimiz gerek. Halkını merkez kılıçtı için duruş. Terakkiyat davamı da halk turmuşunu kapaletlendirip ve yakşılap, kişilik hukukunu koğdap ve ilgiri sürüp, terakkiyatta halkını közlep, terakkiyatta halkı tayinip, terakkiyat neticelerden halkını tan bekraman kılıp, halkının bekt duygusu, eriş duygusu, bihaterlik duygusunu üzlüksüz aşırıp, Adem'nin etraflık yetilişini emelge aşırışımız gerek. Umumi menfaatdar sığdırışçan buluştu için duruş. Terakki kılvatkan devletlerinin alayıda ihtiyacıya dikkat kılıp, kerzini kaytırışını keçiktiriş, terakkiyatta yardım veriş katarlı kusulla arkalık, terakki kılvatkan devletlerge, bulup mu kıyınçılıkı alayıda eğir aciz devletlerge medet verip, devletler ara ve devletlerinin işki kısmıdaki terakkiyat tampon bulmaslık, Yeterlik bulmaslık meselesini küçep el kılışımız gerek. Yenilik yartış arkalık türütkü buluştu için duruş. Yeni nöbetlik pen teknika inkılabi ve kesip özgürüşüden ibaret tarihi fırsatını için tutup, pen teknika neticelerini real işlep çıkırış küçüge aylandırışını teziltip, o çok adil, ekkani, kemstişsiz pen teknika terakkiyat muhiti yartıp, Yokumdun kiyinki iktisatının iş yeni kuvvetini kezip, halkımı terakkiyatını kol tutuşup emelge aşırışımız gerek. Adem bilen tabiyet inak bili ötüştü çın duruş. Yer şari muhitini tüzeşini mükemmelleştirip, kilimat özgürüşüge pahalı takabül durup, Adem bilen tabiyetinin ayatlık ortak gevdesini berpa kılışımız gerek. Yeşil töven karbolluk tıpkı özgürüşünü teziltip, Yeşil esli kiliş asasidiki terakkiyatını emelge aşırışımız lazım. Jongo 2030 yıldın burun karbonni çok kıymetki yetküzüş. 2060 yıldın burun karbonni neytrallaştırış üçün tırışıdı. Bunun üçün cephalık tırışçalık körtüşki doğru gelsin o, biz bütün küçümüz bilen atlınımız. Jongo terakki kılvatkan devletlerinin yeşil, tüven karbulluk energiyeni terakki kıldırışını zor kişi bilen kollaydı. Çıgıra sırtı da yeniden kömür elektriği türlerini yolu koymaydı. Herket yolunu işidi için duruş. Terakkiyat baylık eselinmesini aşırıp, namıratlarını azaytış, açlık bir hatarlıki, yokunga takabül duruş ve vaksina terakkiyat meblağı gamlaş, kilimat özgürüşü, Yeşil terakkiyat, sanayetleşiş, rakamlık iktisat, alakını ravallaştırış katarlık sahelerdeki hemkarlıkını noktuluk alığı sılcetip, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat kararlısını tez emelileştirip, dünyavi terakkiyat takdirdaşlık gevdesini berpa kılışımız gerek. Jongo kelgüsü 3 yılda terakki kılvatkan devletlerinin yukumgı takabül duruşu ve iktisadi, ijtimai terakkiyatını esli keltürüşünü kollaş üçün yine 3 milyard Amerika doları halkara yardımı verdi kalıkın cakarıldı. Üçüncü, biz iştipaklıkını küçeytip, öz ara hürmet kılıdığan, hemkarlışıp ortak payda alıdığan halkara münasebet ideyesini emniyet körsütüşümüz şart. Tınış terakki kılıdığan dünya erkıl şekildeki medeniliklerini sığdıralaydıgan buluşu. Cezmen zamanı ulaştırışının köp kıl yollarını kubul kılalaydıgan buluşu gerek. Demokratiye kaysi bir devletinin patni demez. Belki her kaysi devlet halkının hukuki. Halkıra vaziyetinin yakınki mezgillik terakkiyatı şunu yeni bir kitim ispatlıdı ki
sırtının her bir cihette arılışı ve atalmış demokratik özgertişi tügümez balayı apet yağdırdı. Biz tınışlık, terakiyat, adıllık, hakkaniylik, demokratiye, erkillikten ibaret bütün insaniyetke ortak kımmetini zor güç bilen evüc aldırıp, kiçik çemberek şekillendiriş ve nöl neticilik ilişkini çörüp taşlışımız gerek. Devletle otursa da ıhtılap ve ziddiyet körülüşten saklanmak ders. Lekin baraverlik ve özara hürmet kılış asası da sökbetleşiş ve hemkarlış gerek. Bir devletin muvaffakiyet kazanışı yeni bir devletin mukarrer mağlup oluduğalıkıdan direk vermeydi. Bu dünya her kaysi devletlerinin ortak üsüp yetedişi ve olgu bizşini tamamen sığduralaydı. Biz karışlaşmayı söhbetleşiş, çetki kalkmayı sığduruşcan buluştu çıntırıp, özara hürmet kılıdığan, adil, ekani bulgan, hemkarlışıp ortak payda alıdığan, yenice halkıra münasebet orantıp, menfaatinin bir kişinin

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 25. günü Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranı əsli kelgenlikinin 50 yıllıkını hatırlaş yığında kılgan sözünün bir kısmını anlatımız.

Hürmetlik Başkatip Guterres, Cungudu Turuşluk Elçile ve Halkara Teşkilatlarının Cungudu Turuşluk Vekilleri, Hanımla, Efendile, Dostla, Yoldaşla. 50 yıl ilgiriki bugünkü günde 26. Nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığını mutlak köp avaz bilen 2758. numarlık kararını makullap, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki barlık hukukunu esli keltürüşünü karar kılıp, Cumhur Halk Cumhuriyeti Hükümeti Vekilinin Cumhur'un Birleşken Devletler Teşkilatı'daki birden bir kanunluk vekili işgelikini itiraf kıldı. Bu, Cumhur halkının galbisi, şundakla dünyadaki her kaysi devlet halkının galbisi.

bizi. Bugünkü bu alaydı künde biz bir yergi cem bulup tarihini eslep kelgüsüge nezer silivatımız. Bu naid ehmiyetlik iş. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranının esli kilişi dünya üçün bir çoğun iş. Birleşken Devletler Teşkilatı üçün mü bir çoğun iş. Bu dünyadaki barlık tınışlık perver ve adalet perver devletlerinin ortak tırışçalıkının neticesi. Bu dünya nüfusunun tötün birini ilgileydiğen Cungo halkının şunundan itibaren Birleşken Devletler Teşkilatı sehnisiyle kayıtıdın kadem koygalıkıdın direk veriyordu. Bu, Cungu üçün mü, dünya üçün mü zor hem çonkur ehmiyetki iyi. Ben bu yerde Cungu hükümeti ve Cungu halkı vakalıten Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının 2758. numaralı kararını çıkarışık teklif vergen ve onu kollayan barlık devletlerge Çin könlümden rahmet eğitimen. Hakkaniyetini yaklıgan barlık devlet ve halıkka oli ihtiram büldürümen. Hanımla, efendile, dostla, yoldaşla. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı da kanunluk oranı esli kelgendin boyanki 50 yıl Cungo tınış terakki kılgan insaniyetke bəxt yaratkan 50 yıl boldi. Bu 50 yılda Cungo halkı özünü üzlüksüz kudret taptırış royini baştın ahır cari kıldırıp, özgürüp duruvatkan vəziyette Cungo'nun ilgirleş yönelişini ilgilep, Cungo ve insaniyet terakiyatının seltenetlik dastanını pütti. Cungo halkı yeni Cungo kurulgandın boyanki devletinin kuruluşu ve terakiyatı asası da ıslahat, İçi bitiş yeni tarihi mezgilini içip, Cungoça sosyalizmini muvaffakiyetlik yaratıp ve ravajlandırıp, icdimai işlep çıkırış güçlerini üzlüksüz azat kılıp ve ravajlandırıp, turmuş seviyesini üzlüksüz östürüp, işlep çıkırış güçleri nispeten kalak buluşu alet eden, ıhtısatının umumi miktarı dünya boyunca ikinci orungu ötüştek tarihi bölüşünü işgaşırdı. Cungo halkı capağı çıdap küreş kılıç arkısı da öz kuluğu tayinip, Cungo zamanı da umum yüzlük allık cemiyet kurup çıkış nişanını işe aşırıp, namratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıç canının galbisinin kolu keltürüp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda el kılıp, sosyalistik zaman yivleşkan devletini umum yüzlük kuruş yeni sepirini başlap, Cungo milletinin uluğ gülünüşünün parlak istikbalını kütüb aldı. Bu 50 yılda Cungo halkı dünyadaki her kaysi devlet halkı bilen baştan ahır iştipaklaşıp ve hemkarlaşıp, halkıra adıllık ve hakkaniylikni kovdap, dünyanın tınışlığı ve terakkiyatı üçün zor tökp koştu. Cungo halkı tınışlığını kızgın söyüdü. Tınışlık ve hatırcemliknin kımmetlik hikayelikini obdan bölüdü. Şuna, müstakil, özge, özü iyi buluş asasıdaki tınışlık diplomatiye siyasetini baştan ahır yürgüzüp, adalet çıntırıp, hakkaniyetini yaklap, zomgerlik ve zoravallık siyasisiga katti karıştırdı. Cungo halkı, kent terakki kılıvatkan devletlerinin ilgilik hukuki, hevpsizliki, terakkiyat menfaatini kogdaş yoludaki hakkani kürüşünü katti kolladı. Cungo halkı ortak terakkiyatka türütkü buluşka küş çıkırıp, Tanzaniye, Zambiye tömür yoldun tartıp, bir belbak bir yol gıca terakki kılvatkan devletlerge çağımının yetişici yardım verip, Cungo'nun terakkiyatı arkılık dünyanı üzlüksüz yeni pırsat bilen temmeldi. Yeni taşıman öpki yalığı yokumi bütün yer şarını kaplıgan xeterlik peyitte, Cungo dünyanı özünün aldığını iliş tizgilleş tecrübelerden paal hem behri kılıp, her kaysi devletlerge köplep, yukumgı takabül duruş maddi eşyaları, vaksina doğru yetküzüp verdi. Virus menbesini sürüştürüş ilmi hemkarlıkını çonkur kanat yaydırıp, insaniyetinin yukum üstünün üzül kesil galbi kılış üçün samimilik bilen paal tırışçalı kürsetti. Bu 50 yılda

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danikola, stansımızın başka programları da bolsun.

8-nji aýynyň başlary idi. Beijing şäheri tolup taşkan kızgınlygy bilen ajaýyp körkem jalypkar görnetdi. Şärqden köterilgen quyaşynyň ýakymlyk nuri şäheriniň haýbetini namayan kılıp atkan asman pelek zamanwi binalarga düşkende hylmy-hyl ranglarda çaqnap güzel manzara şekillendirgen idi. Ätiýeni muýan öginiş kılıp sel çarçygan näbi fontanyň keşideki supyga kelip oturdy. Mana näbi daşynyň 2-nji ýyllyk okuşyny ahyrlaşdyryp 3-nji ýyllyka kiriş aldy duratdy. O, Taşu hayatının ikinci yeli kışlık tatil, yazlık tatillerde Taşqorğanğa qaytmadı. Tatilini Beijing'da, yatıqda, kütüphanda ögünüş bilen ötkizdi. O yurtini, ailesini, uruq tuqqanlarını, nurzibani, sabaqdaşlarını bekmi sıyğınğan idi. Yazlık tatilde yurtqa qaytqan Şırtaq telefonda näbiyge yurtdaki özgürüşlerini zoq şoq bilen sözläp bergen idi. Nurzibamı telefonda onun üyge atanısını yoxlap berip, alaydan onun salımını yetküzgeldikini.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhun ozıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacan tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit tolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz duygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Qadirlik anlıqçılar, programımızın anlaştırıvatımız Kişilik hayat kayıtlanmaz sefer. Onun kadem baskanken siz Herkes kendinizin yananmaysız. Gün, ay, yılla hayatınızın tört peslini üntünsüz epki tutun. Bana muşu kıskığını hayatta bazı da könülsüz işler yoluksanız bazı da hoşal buluşku tekişlik işler sizin etrafınızda ergip yürüydü. Rengaren güller hoş bırak çocuğum. Demek ki bugünüm siz meyli kandak işlerle duçar bulun yani her vakit alık ilgirdişiniz gerek. Muşu turmuştun her bir kademini samimilik, şenç, akıl paraset bilen bassınız ahire güzel netice sizge yar buludu. Endi manganken biz tırışımız gerek. Hemimiz muşu kişilik hayatının dolkulları da üzüp yürgücü demiz. Bizde olgu ilgirleydiğen şicaet boğandıla hayatın en güzel menzilgi iteleyimiz. Meyli kandak buluştun katli nezer hayatını söyüşümüz, hayatını kadirlişimiz gerek. Çünkü kıskığına hayatımız bizden hoşal buluşumuz gibi erziydi. Şunun için sevimlik dostlar tavsiyem şu ki her bir gününüzde hoşal ötküsün. En güzel men alabilen onu bezem. Adlerinden şundak yapı var. İnsanlar men ağı pürkünüp yaşaydı deydi. Şu men ağı pürkünüp. Kendimdak bosa güzel nakşilerimiz hazır kılaktınlar için.

işte. Ciddi xarakterlik miyenge kan çüşüş neyim üçün xatarlik? Parkinson kesilinin kandak alametleri ba? Tuxum siyriqi kandaki may miqdarını örüldü bitemdu? Tövendi deyik tanla, bugünkü programımızın təpsili məzmunlar da bolsun.

0: Hörmətlik radio dinləyiciləri. Törlük amallar bilan kirimni oshirish yo'llarini kengaytirish kerak. Muxbirimiz Polat Amanuri bu haqda xabar berdi.
1: Kirim xalq ommasi eng bevosita, eng ko'ngil bildirgan erish tuyg'usi manbasi. 2026 yil hukumat xizmatidan dokladda shahar yezi aholisining kirimini oshirish planini tuzib yo'l qo'yish o'tir qo'yildi. Bu 15-5 yillik yirik plan programmasidagi aloqador bayonlarga mos keladi. Puralar ko'ngil bildirgan birinchi darajalik cho'ng ish bo'lishi bilan shahar yezi aholilarining kirimini oshirish planini kutishga arziydi. Kirimni oshirish siyosatda ko'p tilg'ilingan so'zga aylandi. Yaqinqi yillardagi siyosat tadbirlarini ratlaganda kirimni oshirishning davlatning yuqori qatlamli loyihasi va nuqtali xizmat o'rinlashtirmasida ko'rilish darajasining borgansira eshiyotganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Bu yillik hukumat xizmatidan dokladda shahar yezi aholilarining kirimini oshirish plani o'tir qo'yilishdan bir yil burun Markaz komitet Bangungtingi Goyan Bangungtingi iste'molni jonlantirish maxsus harakat loyihasini besib tarqitib, shahar yezi aholilarining kirimini oshirishni ilgari surish harakatini tunji mazmun qilgandi. Yaqinda ko'p turli kirimni oshirish siyosati zish planlandi. Mamlakatlik moliya xizmati yig'inda Aholilarning kirimini ko'p xil yo'llar bilan oshirish 2026 yillik nuqtali vazifa qilindi. Mamlakatlik taraqqiyot va islohot xizmati yig'inida ko'p xil yo'llar orqali ish qo'rinlashtirib kirimni oshirishni ilgari surish talab qilindi. Davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti xalq egiligi universal mahkamasining boshlig'i Joe Chin munolarni bildirdi. Shahar yezi aholilarning kirimini oshirish planini tadqiq qilib tuzyapmiz. Shuni olan bir vaqtda 2026 yili markazning birinchi nomerli hujjatidami dehqonlarning kirimini muqim oshirishni faol ilgari surish gavdalik o'rin qo'yildi. Zish o'rinlashtirmaning orqasida kirim taqsimotini mukammallashtirish, aholilarning kirimini oshirishni ilgari surishga munosabatlik siyosatlarning sistemalik, strukturali bo'lishi texmo gavdalandi. Konkret qilib aytganda, aholilarning kirimi maosh xarakterli kirim, mol-mulk xarakterli kirim, tijorat xarakterli kirim qatorliq taraflarini o'z ichiga oladi. Jungo makroiqtisod ilmiy jamiyatining muavin boshlig'i Liu Shangshi mundaq qardi. Bu bir qancha qism kirim ish qo'rinish muhiti, mablag' silish muhiti, tijorat savdo muhiti qatorliqlar bilan zich munosabatlik. Aholilarning xajlaydigan pul bo'lish imkoniyatiga ega qilish uchun yuqorqi uch cho'ng muhitda saqlanayotgan to'siq nuqta, og'riq nuqtalardan qo'l silib, kelgusi ko'zlimini muqimlashtirish kerak. Turli amallar bilan kirimni oshirish yo'llarini kengaytirish. Konkret qilib aytganda, bir qancha nuqtalik sohaga alohida diqqat qilishga to'g'ri keladi. Yuqori sifatli ish qo'rinlashtirishni ilgari surib, to'rtni cho'ng yasash ham yaxshi taqsimlash kerak. Kirimni oshirishning asosiy oldi bilan ish qo'rinishni muqimlashtirishda. Hozir iqtisod tipini o'zgartirish, yangi texnikaning zarbisi, xalqaro bozordagi iniqsizlikning kuchayishi qatorliq omillarning ta'sirida qisman omma kelgusi kirim va ish qo'rinishish istiqbolidan andish qilmoqda. Buning qarta markaz nuqtaliq soha, nuqtaliq kasb, shahar yezlaridagi asosiy qatlam va o'tira kichik mikro korxonalar ish qo'rinlashtirishga madad berish planini yo'l qo'yib, ko'p xil tadbirlarni tang qo'llanib, maosh xarakterli kirimning muvofiq ishini ilgari surishni o'tir qo'ydi. 2026 yil hukumat xizmatidan dokladda shahar bozorlarida 12 milliondan ortiq odamni yangidan ish qo'rinlashtirish o'tir qo'yildi. Bu 4.5%dan 5%gacha ish surti bilan mos keladi. 4ni yanami cho'ng yasash bilan bir vaqtda tuan kirimliklarning kirimini ko'paytirish, o'tiral kirimliklarni kengaytirish, ziyodi yuqori kirimni muvofiq tanishish, qonunsiz kirimni ma'niy qilish qatorli usullar orqali 4ni yaxshi taqsimlash o'xshashli muhim. 15-5 yillik yirik plan taklifida o'tirib qo'yilgan 3 ko'p bo'lish jamiyatni kurash qilish rag'batlantirish, kirim taqsimotini a'lolashtirishni yadroli qimmat yo'nalishi bilan ta'minladi. Ko'p ishlaganlar ko'p ilish asosini puxtalab, to'g'ri farqlandirdigan, emgak miqdorini o'lchab naqlashtirdigan bir yurish mikro taqsimot mexanizmini barpo qilish kerak. Yangi 8 darajalik ishchi tuzumini amaliylashtirib, ko'p ishlaganlarni texniksi yuqorilarga aylantirishga kuch qo'shish yo'lini barpo qilib, texniksi yuqorilar ko'p ilishga kapolat qilish kerak. Yenilik yaratqıçılar köp ilişki yardan berip, yenilik yarat beyişini texime erketlendirgiş küşke iyi kiliş gerek. Noxtuluk kişiler topuğu köngül bülüp, ictimai kapaletini mükemmelleştiriş gerek. 2025 yılı memleket bu içi şehir yez ahalısının ilkideki otturuş kırım nispeti 2.31% boldi. Bu aldın kıyıldıkidin sel kiçikligen bolsu mu, lekin şehir yazılarının terakkiyat farkı yanıla bir kadar ulaşın. Dehqonlar qatarlıq tüven kirimlik ama kirimni aşırış planında noktalıq mayilleşişqa tegishlik obyektlar. Şunun bilen bir vaqtta yasımçılıqning prinsipidiki işçiler, jallıq işqa orinlaşqanlar, asasi qatlamdiki hükümet xadimleri qatarlıqlarımı kirimning işi aciz buluş ehvalığa duş geldi. Bevasitə yardım beriş yo'lash jihatida en tüven maaş ölçümünü östürüş, məxsus yardım pul siyasetini əlalaşdırış qatarlıqlar arqılıq, alaqadar otura, tüven kirimlik amini noxtuluq qaplab, onların asasi maaşı və paravallıq səviyyəsini östürüb, kirimni aşırışdın nəpiliş, onu yiz qiliş, onundun mənpətliniş imkanitigə iyi qiliş gerek. Növətdə, ictimai suğur təqqi yuqır buluş, qaplaş dairisi təkşib olmaslıq, ornu quyuş nisbiti tüven buluş qatarlıq məsillər, qismən amma arasıda yanıla gəvdilik bulub, ağlılarının yükünü bəlgilik dərəcədə iğrlaşdırıb etdi. Bu yıllık hükümet xizmətindən doklatda monolar oturuq qoyuldu. Şəhər, yez ağlılarının asasi kütünüş pulunun ən tüven ölçümünü östürüş, ağlılarının davalını suğurtısının kişi beşiği doğru kilidigan maliyyə yardım pul ölçümünü östürüş gerek. Bu tədbirlə ağırıq nöqtəyə bevasitə təsir göstərib, otura tüven kirimlik amının yükünü vasitəlik yeniklitişkə ünümlik yardım verdi. Çonqur uyqudiki mülkünü uyğutup, baylıq effektini qoyub beriş gerek. Bu yıllık hükümet xizmətinin doklatda şəhər, yez ağlılarının kirimini aşırış planını yol qoyuşda, ağlılarının mal-mülük xarakterlik kirimini aşırış gerekliki iniq oturuq qoyuldu. Bu kirimini aşırış yollarının kengaytışının mühim yönünüşü. Növətdə, dövlətimiz ağlılarının mal-mülük xarakterlik kiriminin ilgiligən nisbətidə yanıla üsüş boşluğu var. Dövlətlik statistik idarısının sallıq məlumatıdı görstürüşçə, 2025 yılı memleket boyunca ağlılarının otturcu mal-mülük sap kirimi 3.490 yuan getib, 1.6% eşib, otturcu maaş xarakterlik kirim, ticaret sap kiriminin eş nisbətidən tüən bolğan. Onun ilkideki otturuş kirimde ilgilen nisbeti 8% bulup, terakki tapkan devletlerinin 20%'ın 30% digicilik otturuş seviyesinden tüyen bolgan. Malmülük karakterli kirimden ibaret bu yeni motorunu kozutuş, ağlılarının kirimini aşırıştaki halkılık tedbiri. Kesb sahasıdaki mütexessis monolarını otturuk koydu. Pay çeki bazarı, öymülük bazarı katılıklarının mülük bağısını mukumlaştırıp, ciddi işletmeydiğen pulunu uzak meblağ silişki turtki olup, kapital bazarının payda nisbetini östürüp, kan ağlılarını kalıplaşkan meblağ siliş yolu arkalık, iktisatının eş paydasıdan bəhriman kılış. Bilim mülük hukuki paydası vekillikideki yeniçe mal mülük karakterlik kirimini köpeytip, yenilik yaratış neticelerinin kağız yüzünden hesabat depterigi yüzünleşigi turtki olup, onu hakiki baylık kaylandırış. Dekallar topu karta, yer koşulma kımmet paydasını taksimleş mekanizmini takamınlaştırıp, icar veriş, pay koşuş, emkarlışış katalık usullar arkalık dekallarının kanunluk ilgi bolgan turalgısıdan canlandırıp paydınış üstü dizdinip, türlük amallar bilen dekallarının kırımını aşırışını ilgir sürüş gerek. Aldın orunlaştırıp kırımını aşırış közlemesini mokumlaştırış. Yakın yıllarda bu yan dövültümüz ağlılarının kırımı mokum açtı. 14-5 yıl mezgilde dövültümüz ağlılarının ilkideki oturuş kırımı yılığa oturuysa bilen 5.14% açtı. Şehir bazarlarda yeniden iş korunlaşkallar cemi 60 milyondan açtı. Bu ağlılarının kırımını aşırış planını yol kuşka yakşı asas saldı. Asas hazırlandı. Kelgüsü yüzünüp kırımlı aşırış yollarını yanımı ravanlaştırış için yine bazı boğuk nokta ve tosuk noktalarına yüzünüşk doğru geliyordu. Mesela texnik ıslahatı ilip gelgen iş oranlığı səpləş besimi de bir kısım emgekçiler maşinini adamın oranlığı almaştırış, AI'ni adamın oranlığı almaştırış qeyinçiliğe duş geldi. Bunu hal kılış yolu adamge məbləğ silişti. Hükümet hizmetinin dokladda yeniden gülünotkan kesiplerini, kelgüsü kesiplerini terakki kıldırışını çördüyen alda, yeni kesip, yeni iş oranını yetildiriş. Süni akıl teknikisinin terakkiyatına uygun bulgan iş korunuşuş, ilgilik tikleşini ilgir sürüş tedbirlerini mükemmelleştiriş, inik oturup kuyulup, emgekçilerinin teknik ıslahatı da teşebbüskarlıkını kolu keltürüşüge yardım verildi. Yeni meselen, karxanlarının nesi kalgan pul meselesini puhta el kılıp, yerlik hükümetlerinin tevelik mesuliyetini çınıtıp, iş korunlaştırışını sicil mukumlaştırış, kırım naşırışını ilgir sürüşünün mikro asasını puhtulaş gerek. Bazılar mundaq teklif verdi. 15. 5 yıl mezgilde yerlik hükümetler Ağlı Kırım'ın halık kırımıda ilgilgen nisbetinden ibaret baskuş karakterlik nişanını bekitse hem de onu alakadar tarmaklarının bağlı sistemisine kırgüsü buludu. Emniyette kısmen yerlik hükümetler başlamçılık bilen hareket geldi. Meselen Güyce ölkesi Ağlılarının Kırım'ını aşırışının 3 yıllık hareketini ilgir sürüş katarlık siyasetlerini çıkarıp 2000

2025 yılдан 2027 yılgıça şehir bazar yezi ağırlılarının ilkideki otturuş kırmını yılığa otur hesap bilen 5% ve 7% etrafı da aşırışını inek oturup koydu. Aldın oranlaştırış, bağlıp yetekleş, tosuk noktunu el kılış gerek. Muşunda kılgandıla teşebbüs kardıklı kolu keltirip, şehir yezi ağırlılarının kırmını aşırış gözlemesini mukumlaştırıp, terakket neticelerden her bir ademini tekim köp, tekimi adıl, menfaatlendirgül buludu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Tenjin daşı üstü təsiq kılıngan bu dərs okuqıcılar arasında alqışqı erişdi. Muhbirimiz Gülür Sürət bu haqda xəbər berdi.
1: Yakın yıllardan bu yan Tenjin daşı üstü də muhabbet dərsi, bəxt dərsi təsis kılındı. Həm də məktəb boyca ömüvi tallab ügündüğün dərslik kirgizildi. Bu dərslə okuqıcılar arasında alqışqı erişib, məktəb boyca talışış ən qiyin bolğan dərslərinin biri bub qaldı. Muhabbetlişiş dersi anlap boytaklıktan kutulgulu bulamdı. Ali mektepteki muhabbetlişiş dersi de nemilen öyengili buludu. Tenjin daşısı Psikik Sağlamlık Terbiyesi Merkezinin məxsus okutukçısı Wang Xiaoling okuqçıla en köp soruğan muhabbetlişiş dersi ki katnışıp boytaklıktan kutulgulu bulamdı diyen sualga daim külüp durup bu ders boytaklıktan kutuluş dersemez. Atalmış muhabbetlişiş mağartını mı pek köpü getmeydi deyip cevap verdi. Wang Xiaoling'in 13 yıllık psikik sağlamlık terbiyesi hizmet tecrübesi var. O, psikik meslehet verişini kanat yaydırış çeriyanda münasifet bağlaş ve hissiyat cihette gangraş okuyucularının kündülük meslehette de bir kadar köp bulduğun meslekelikine baykıgan. Hissiyat meselesi yaşla umumizlik köngül bilidigan tema. Wang Xiaoling mundaq dedi. Kişilik qadr qimmat taraqqiyat basqıcı nazariyesiga asoslanganda adamning har bir basqıcıda o'rindashqa tegishlik alohida vazifasi bo'ladi. 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan oliy maktab o'quvchilari duch keladigan kishilik turmush temasi yaqinlik tuyg'usi barpo qilib, tanoliq tuyg'usini yengib, muhabbat fazilatini shakllantirishdan iborat. Jungo Palla Akademiyasi Psixik Tadqiqat O'rni Ijtimoiy fan hujjatlari nashriyoti ilgari birlashib e'lon qilgan oliy maktab o'quvchilarining psixik sog'lomlik ahvolini tekshirish dokladiga aloqador sanliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, muhabbatlashayotgan oliy maktab o'quvchilarining xomushlik va zerikishlik turida erishgan nomeri eng tuban, tashvishlanish turida erishgan nomeri bir qadar tuban. Aksiga boytaqlıqdan qutulishni o'ylaydigan oliy maktab o'quvchilari asalla tashvishlanish holatida turdi ekan. Hozirgi oliy maktab o'quvchilari tabiiy aloqa to'ri geniga ega bo'lib, ba'zi o'quvchilar boshqalar bilan bo'lgan munosabatga bek ko'ngil bo'ladi, lekin xato ish qilib qo'ydi. Wang Xiaoling misol keltirib mundaq dedi. Masalan, uchrashishda ikki odam aniqla billa o'tirib tomoq yeydi, ammo yon telefonda fikr almashtirgandek yaqin his qilmaydi. Ko'ngilda qarshi tarafga bek ko'ngil bildiyu, urishib qolganda qattiq gap qiladi. Masalan, "Neri tur, endi seni ko'rgim yo'q" degandek. Nemishqa o'quvchilarning muhabbatlashish jarayonidagi psixikalik gangrashlarni hal qilishiga yordam berishni boshlanish nuqtasi qilib, bir dars o'tib, ularning muhabbat iqtidorini o'stirib, sog'lom muhabbatlashish qarshini turg'izishiga yordam bermaymiz. Bir necha yil ilgari Tenjin daşısı 2-nji darsxonada muhabbat darsi ta'sis qilib, o'quvchilar orasida nihoyatda yaxshi inkas qo'zg'adi. Bu Wang Xiaolingni muhabbat psixologiyasini maktabning 1-nji darsxonasiga kirgizib, maktab bo'yicha oshkor tanlash darsi qilib, ham nazariya, ham amaliy qo'llanish bor qilib, yosh o'quvchilarni haqiqiy nabga erishtirish to'g'risida o'ylantirdi. Amliyatda bu darsda muhabbat so'zlangandan boshqa yana boshqalar bilan qandoq aloqa qilish, qandoq o'tish, sog'lom bo'lgan muhabbat qarshi, oila qarshini qandoq turg'izish, muhabbat iqtidorini qandoq o'stirish qatorliklar o'rgatiladi. Boytaqlikdan qutulish, qutulolmaslik, o'rganish unumini baholashning o'lchami emas. Wang Xiaoling o'quvchilarning darsxonada o'rganish orqali texmi ko'p baxtga erishish iqtidorini hozirlashni umid qiladi. Yaqin yillardan buyon nurg'un oliy maktablarda har xil yangi darslar ta'sis qilindi. Muhabbat darsiga qiziqadiganlarning soni eng ko'p bo'ldi. Muxbir ratlash orqali muhabbatga munosabatlik darslarning oliy maktablarda oz uchraydigan ish emasligini bayqadi. Uxanda shu 2012 yili ta'sis qilingan

0: ne işqa aşırıp, çoğun üskünelerge qaratılgan şükini tekşürüş, bicirişini tamamlaş, tez süratte tekşürüp, ötküzüşini işqa aşırdıq. İgilenişçe, bu yıl 1 aydın 8 aygaça Qorğas tamijnisi cemi 2420 derecedin taşkırı çoğun üskünelerini toşuş abdumobilini tamijnidin tez ötküzüşke kabalatlı kılgan. Bu, bultırkı şu mezgildikidin 38,8% köp bolgan.
1: Stansımız xabri. Şarkı Jongar İktisat Teknik Terapiyat Rayonu yakında 0 karbonluk akıl kan kuruş hizmetini resmiye başlayıp, kanını yeşillaştırış, akıllaştırış, tövən karbonlaştırış terapiyatı yenimi türtükü boldı. Türünü ortak kuruştaki yetekçi karxana, Jongo Energiya Kuruluşu Guruhi, Yipuli Şincan Şirketi Yadroluk Kan Teknikisi Ötkülüge Sıcılı ucum kılıp, üstü uçuk kömürken meşgulatı da layihaleş, partiltiş, kiziş, toşuş, topu çıkırış bütün ceryanını, o akıl tızgılleşini emelge aşırdı. Şirketin injineri Wu Baolin Karhanı'nın ademsiz uçkuda savmıyo kılış, 3 ölçemlik partiltiş layihası akıl sistemiste, kömürkendeki teşi partiltiş alkısta partlatkış doğrunu aralaştırıp kaçılaştın, teşmige doğru kaçılaşkış bolgan jarayanda bir konupki bilen toluk avtomatik meşgulat kılışını emelge aşurganlıkını bildirip mındak dedi. Orun belgüle sistemisi ve körü periklendirü sistemis koştuk. Teşminin eniklik derecesini asasi cahettin 2 santimetr etrafı da tizgirli yılı boludu. Nöbette Şarkı Jongar İktisat Teknik Terakiyat Rayonu'daki 11 kan, Avtonom Rayonu'nun otura derecelik akıllaşkan kömür kan tekşürüşten ötüp, yeni energiyalı kan avtombeli tahminen 1500'ge yetip, umumi avtombel sanının 60%'ını köprakini ilgilep, her yılı tahminen 286 bin tonnada karbon 4 oksit az çıkırıldı. Akıl kan meşgulat sistemisinin tez kullanılışı, şucadaki akıl cabduk yasımıçılıkının Şarkı Jongar'ı makallaşıp yıldız tartışığı türtükü boldı. Bultır 10. ayda Şarkı Jongar'ı makallaşkan Şagun Yueşin akıl cabdukçılık şirketi 100'ye yakın kan avtomobilini akıllaştırıp özgertiş zakızını kobul kılıp ciddi işlep çıkarmakta. Şagun Yueşin akıl cabdukçılık şirketinin muavin baş direktörü Gao Tianan mındak dedi. Bu metil, alkogol, yakılgılık, musabısı aşırılgan avtomobil. Şarkı Jongar rayonunda kömür kimya sanayi karxanaları köp bolgaçka bu karxanalardan çıkan metil, alkogol, yekulgu materialdan paydalanıp bu avtomobilni yasap çıktık. Nöbette Şarkı Jongar Yihua kançılık şirketi de işletilip atıdı. Yakın yıllardan bu yan Şarkı Jongar İktisat Teknik Terakiyat rayonu 5G Tori Sünni Akıl, Çoğun Sallık Malumat Katarlık Aldıngı Katardaki Teknikalarını tayinip bütün zencirlik akıl kan sistemisi berpa kıldı. Şarkı Jongar bu yıl 0 karbonluk kan berpa kılıştı ötkelge ucum kılış 3 yıllık erkitini başlap 0 karbonluk akıl kanda ülge körüstüşten kölemleştirip kullanışkı ötüşüne tez algı sürüp akıl cabduk ve yeşil töven karbonluk Viner Senet'nin teyhimi köp kan rayonu da teyhimi köp kuruluş muhiyetini kullanışıga şarait hazırladı.
0: Stansımız Havri Yevropa İttifakı tarap yakında Yevropa'ya eksport kılıdığan çegra sırtırki yemeklik işlep çıkırış karxanalarını enge aldırış tizimlikini ilan kıldı. Bordala oblastırıki Şincan Şipa Sağlamlık Yemeklikleri Çeklik Şirketi bu tizimlikten oran elip Şincan tuxum məhsulatlarının Yevropa'ya eksport kılınış sahəsirki boşluğunu doldurdu. 9 ayının 26 günü Şincan Şipa Sağlamlık Yemeklikleri Çeklik Şirketinin seyğına işlep çıkırış liniyası tertiplik aylını vatatdı. Hizmetçiler yeni tuxum bilen pişiklanğan tuxum suyuqlığı, tuxum uni qatarlıq məhsulatlarını tekşürüp uğrap kaçıla vatatdı. Yukarı yeni teknikliğe karxanı bolğan bu şirket dektini öyküşleri tuxumunu enişki pişiklaşka merkezleştirdi. Bu şirket işlep çıkarğan tuxum suyuqlığı, tuxum uni, qaqlap pişiriş, göç məhsulatlarını pişiklaş qatarlıq sahələrdə kən işletilməkdə. Bakteriya eritkichi enizim, suvda eritilgan tuxum eqi oqsili qatorliq oshirma qimmati yuqori mahsulotlar, tanarkat oziqligi, olayda tibbiy dori yemakliklari qatorliq musobaqa ishlariga mulozamat qilish iqtidori

0: müsabakasında oltin medalga erişken Cungu Şincanlık tenerketçi Abdıgani Turgun yakında Ürümçi'yi kaytıp gelip Aptonum rayonundaki ammanın kızgını karşı yerleşe erişti. 9 ayının 24 günü bu nöbetlik Asya tenerket müsabakasının yenik atletiki meydanında 29 yaşlık Abdıgani Turgun 64 metre 26 santimetrelik netice bilen erlerinin disk yetiştirdiği çempiyonluğa erişti. Bu, Cungu mayırlarının 24 yıldan kin, yani Asya tenerket müsabakasında erlerinin disk yetiştirdiği çempiyonluğunu kolga keltirişi. Abdıgani Turgun mındak dedi. 2023 yılı Hangzhou Asya tenerket müsabakasında mis medalga erişip bek efsuslanğan edim. Bu 3 yılda üzlüksüz tırışıp kıyınçlıkını yendim. İktidarımını küçeytiş üçün mehsus meşk kıldım. Beden eğirlikim cahatımı küçüdüm. Kilerki nişanım kışta tekim yakışı meşk kılıp Beycan'da ötküzüldüğün dünya levhat alış müsabakasında tekimi zor bösüş hasılı kılış. Abdıgani Turgun Kaşgar vilayetinin Konu şehir nahiyasında tuğulgan. Boy egizliği 2,2 metre. İşki belikini kötürgendeki egizliği 2,16 metre geliyordu. Aptonum rayonluk tenterbiye idarısının Ergun tenterbiye meşk merkezde terbiyelengen. 2021 yılından 2026 yılıca o memleketlik yenik atletika, levhe talışış müsabakası ve memleketlik tenerket müsabakasının erle diski yetiştirdiği zıçıl çempiyon bolgan. 2023 yılı ve 2025 yılı Asya yenik atletika levhe talış müsabakası da iki katım çempiyon bolgan. Aptonum rayonluk tenterbiye idaresi Ergun tenterbiye meşk merkezi partiya komitetinin şucisi Jay Hongfei ahval tanıştırıp mındak dedi. Asya tenerket müsabakasında kolluğu keltürülgen bu altın medal, Cungu tenerketçilerinin 24 yıldan kiyen erlerinin deski yetiştirdi erişken yeni bir altın medali. Şundakla Şincan tenerketçisinin Asya tenerket müsabakasının yenik atletik türde erişken ikinci altın medali.
1: Şincang yaxşı cay. Stansımız xəvri. Altın küz pəslədə Şincang yez eğilik körgəzmə bağıtısı da 400 min töp küzlük cuxar gülü arq-arqıdın porəkləb içildi. Bağcı rayonunda 1000 xıldın artıq cuxar gülü östürülgən bolub, rəng-arəng porəkləb içilgən gülzarlıq caylardan kəlgən sayahatçilərini qızğın kütü aldı. Şincang yez egilik körgezme bağıtısının Cuhar Gülü bağıtısıgı kirgende rengarın içilgan Cuhar Gülü kuyaş nurda közünü kamaştırıp huşidi kişige huzur beyğişlaydı. Nurgun sayahatçı küzlük Cuhar Gülü'ni tamaş kılıp küzünün güzel mənzirsini bəs-bəste süretki tartıp hatır kaldırdı. Ürümçilik sayahatçı Can Yenmin mudaqdırı. Hakikaten bekçiraylıqken Cuhar Gülü'nün güzelliği ve kuşidini çökme his kılıp könlüm yayrap getdi. Eğer fırsat bolsa yine dostlarım bilen bile sayahatge gelmen. Xunallik sayahatçi Can Jülling mundaqdırı. Rengarang Cuhar gülünü körüp könlüm yayrap bek kuş buldum. Vatınımızdan güllep yaşnışıga barğansırı kudret tepişiga tilekdaşmen. Bu yıl Şincan yezeglik körgezmi bağıtısı 2 milyon yuan meblağısı elip, Cuhar Gülü bağıtısının derecesini umum yüzlük östürdü. Bağcı rayonu Fujian, Quanzhou'dan sort kırgızıp yetiştirip, 70 mu yerde Serhil Cuhar Gülü mənzirisi bərpa qılıp, Yasma Cuhar Gülü, Çong Cuhar Gülü, Yava Cuhar Gülü qatarlıq, Mınxıldın Artuq Cuhar Gülünü yadroluq mənzirə qılıp, eciliş məzgilini 10 ayının utırıqıca uzartdı. Şincan Yezigilik Körgezme Bağıtısı Ticaret Bölümünün Mesulü Chang Mingming, Bağcı rayonunun yine Wang Hong İlengüç, Isı Qavaşari Daga Noxtısı, Qadimi Uslubdiki Maylıq Qağaz Künlük Dekrasiyası Qatarlıq 20 neçə özgücə mənzirə tügününü yürüşləşdirib, bərpa qılıb, sayahatçılarının sınaş türlərini beyit qalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Gül seylisi, gül soğuğa kılgıcı yigit qatarlıq, kızıqarlıq oyullarını yolğa koyup, sayahatçilerinin hem türtkilik sinişini küçeytip, sayahatçilerini Jongchiu, Dövlet Bayramını Xuşalxuram, inaq ötküzüş imkan etige igi kılımız.
0: Әмді Аптаным райондығы 16 шәһірінің ауа райдың мәліматы аңлатыңыз. Үрімчі дауа ұчық бәзді бұлытлық температура 11-дің 22 селесия градус құча. Алтай дауа бұлытлық температура 5-дің 18 селесия градус құча. Чөчек дауа бұлытлық температура 6-дің 23 селесия градус құча. Ғолжы дауа бұлытлық температура 10-дің 26 селесия градус құча. Борталады дауа бұлытлық температура 10-дің 23 селесия градус құча. Қарымайды хава бұлытлық температура 13-дің 23 селесия градус құча. Күйтінді хава бұлытлық температура 10-дің 24 селесия градус құча. Шейхәнзді хава бұлытлық температура 12-дің 24 селесия градус құча. Санжиді хава бұлытлық температура 10-дің 24 селесия градус құча. Құмылды хава ұчық температура 10-дің 26 селесия градус құча. Турпанда хава ұчық температура 18-дің 32 селесия градус құча. Корлыда хава бұлытлық температура 17-дің 27 селесия градус құча. Ақсуда хава бұлытлық температура 13-дің 25 селесия градус құча. Атышта хава бұлытлық температура 15-дің 25 селесия градус құча. Қашқарда хава бұлытлық температура 15-дің 26 селесия градус құча. Хотенде Ава бұлытлық болып кейін әчілуді температура 12-дің 27 селесия градус құча. Үрімчіде ава ұчық бәзді бұлытлық температура 11-дің 22 селесия градус құча болуды. Өрметлік радио аңлығычылы. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар программысы бойынша аңлатыш бердіқ. Бұл қытымқы программымыздың тәржімалары Амина Нұрахмет, Арзигүл Халық, Мансуджи. Muharriri Muhammed Evvel Medine Merdan. Mes'ul Muharriri Tursun Tohta Abdullah. Diktorları Fatigül Mesum Bülen Hasancan Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Haberleri Programısını anlığının lağı rahmet. Sılvışıtın abonçıla terminalin çürsünüz. Tehmikep serhil mezmullardın haberdar bola alaysız.
2: Jonqa xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqa millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, emdi dünyaya nazar programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, mən Sumrat Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar, yer şehirdeki birinci çoğun yeşil soda iqtisadi gevdisi bolu süpti bilen, Jungo'nun yeşil sodunu kengaytışı, hem özünün yukur süpetlik terakiyatı paydılık, hem terakki kılavatkan devletlerinin yeşil tıpkı özgertişi paydılık bulup, yer şehri kilimat özgürşigi takabül turuş üçün töhpü koştu.
1: Kanada'nın alakadar organları yakında ilan kılgan sallık məlumat, tətqiqat dokulatı və təkşürüştün məlum buluşca, Jungo Kanada'nın eksport pazarını köp mənbərləşdirişdiki halkılıq hərəkətləndirgüç küşkə ayılını vetibdi. İki dövlət otursadaki soğudu qurulmasının əlalışı və ixtisad soğudu əmkarlıqının çoğun qurulışıqı əgişib, Jungo Kanada soğudusunun davamlıq eşşədən ümit bağ.
0: Jallıqlarının köp kıllıqı yer şaharını tolup taşqan hayatı küşkü iyi kılıdı. Şundakla o insanların mevcut bulup turuşu ve terakki kılışının asası. Jungo nurgun devletle bilen birlikte pesil kuşlarının köçüş can tomurunu ortak koldab, yer şaharı hayatlık ortak yavdusu berpa kılışka canlı küşlük ızaat verdi. Hürmetlik radyo anlıkçılar, emdiri kıtınla bugünkü Dünyaya Nazar programımızda bolsun.

Qadirlik dostlar, Kanada'nın alaqadar organları yakında ilan kılgan sallıq məlumat, tətqiqat dokulatı və təkşürüşdün məlum buluşca, Jungo Kanada'nın eksport bazarını köp mənbələşdirişdi ki, ahol qılıq hərkətləndirgüş küşkü aynı vetibdu. İki dövlət otursudiki soda kurulmasının əlalışı və iqtisad soda həmkarlıqının çoğun kuruluşu qəgişib, Jungo Kanada sodasının davamlıq eşşidin ümit ba. Kanada Jungo Soda Kengişi yakında ilan kılgan dokulatı körüstülüşçe bu yılın aldınki 20'da Kanada'nın energiye ve kan mesulatlarının Jungo'a kılgan eksport sonması Kanada'nın Jungo'a kılgan eksport umumi sonmasının 58.4%'ini ilgiligen. Neft ve suyuklandırılgan tabi gazını öz işçi kalgan energiye eksport sonması okşaş mezgildikidin 81.8% aşkan. Metal rodisi ve metalloid kan mesulatlarının eksport sonmasi 29% aşkan. Bu kengeşinin icraiye müdiri koşumçu baş ticaret emeldari N.B. Jiang mındak dedi. Aldınki 20 yılda Kanada'nın Jungo'a kılgan eksport sonmasi da yeni rekord yaratıldı. Kanada'a nispeten etkanda Asya Tinch Okean rayonu da yeni nait zor hemkarlık boşluğu ba. Eğer 2026 yılının aldınki 20'deki sallık malumatını paydalansak, Kanada'nın 2030 yılı bağında Jungo'a kıladığan eksportini 50% aşırış nişanını emelge aşırışıdın ümit ba. Kanada, Britanya, Kolumbiya ülkelik statistik idarısının en yeni sallık malumatı körüstülüşçe, bu yıl 1. aydın 7. aygıçe, bu ülkenin Jungo'a kılgan eksporti okşaş mezgildikidin 29% eşip, tarihtiki okşaş mezgildiki yeni yukur seviye yartılgan. 9. ayının 5'ida Kanada parlamentinin azası, Kanada Energiye ve Tabi Baylık Ministerliğinin devlet işleri katibi, Corey Hogan Jungo'da ziyaretti boldi. Hem de Asya Tinch Okean İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın Energiye Ministerleri yığınığa katnaştı. Hogan Jungo'da ziyaretti bolgan mezgilde Jungo taratkullarının ziyaretini kubul kılganda Kanada bilen Jungo otursa da tabi hem

ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda alğı ilgirləvatkan radio anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anışananı karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-li 9. ayının 21. günü 76. növətlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının adetki münazirisi de kılgan şençini çınırtıp, köz aldığımızdaki kıyınçılıkını ortak yenip, birlikte tekimi güzel dünya kurup çıkaydı namlık söz ne? Ve başucu Xi Jinping'nin 2021-li 10. ayının 25. günü Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranı esli kelgeldikinin 50 yıllıkını hatırlaşığında kılgan sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlıyıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 25. günü Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranı əsli kelgeldikinin 50 yıllıkını hatırlaş yığında kılgan sözünün bir kısmını anlatımız.

Hürmetlik Başkatip Guterres, Cungudu Turuşluk Elçile ve Halkara Teşkilatlarının Cungudu Turuşluk Vekilleri, Hanımla, Efendile, Dostla, Yoldaşla. 50 yıl ilgiriki bugünkü günde 26. Nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığını

Mutlak köp avaz bilen 2758 numarlıq kararını makullap, Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki barlıq hukukunu əsli keltürüşünü karar kılıp, Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki birden bir kanunluk vekili işkelikini itiraf kıldı. Bu, Jonghu halkının qalbisi. Şundaqla, dünyadaki her kaysi devlet halkının qalbisi. Bugünkü bu alaydı künde bir ait ehmiyetlik iş. Yeni Jonghu'nun Birleşken Devletler Teşkilatı dikiş. Bu, dünyadaki barlıq tınışlıq perver ve adalet perver devletlerinin ortak tırışçalıkının neticesi. Bu, dünya nüfusunun tötün birini igreydiğen Jonghu halkının şunundan itibaren Birleşken Devletler Teşkilatı sehnisige kaytidin kadem koygalıkıdın derek berdi. Bu, Jonghu üçün mü, dünya üçün mü zor hem çonkur ehmiyetki ige. Men bu yerde Jonghu hükümeti ve Jonghu halkı vakalıten Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının 2758 numarlı kararını çıkırışı teklif ergen ve onu kollayan barlıq devletlerge Çin könlümden rahmet eytimen. Hakkaniyetini yaklayan barlıq devlet ve halkka oli ihtiram büldürümen. Hanımla, efendile, dostla, yoldaşla. Yeni Jonghu'nun Birleşken Devletler Teşkilatı da kanunluk oranı əsli kelgendin boyanki 50 yıl Jonghu tınış terakki kılgan insaniyetke bəxt yaratkan 50 yıl boldi. Bu 50 yılda Jonghu halkı özünü üzlüksüz kudret taptırış royini baştın ahır cari kıldırıp özgürüp duruatkan vəziyette Jonghu'nun ilgirleş yolun işini igilep Jonghu ve insaniyet terakkiyatının seltenetlik dastanını pütti. Jonghu halkı, yeni Jonghu kurulgandın boyanki devletinin kuruluşu ve terakkiyatı asası da ıslahat içi bitiş yeni tarihi mezgilini içip, Jonghu'ça sosyalizmini muvaffakiyetlik yaratıp ve ravajlandırıp, ictimai işlep çıkırış güçlerini üzlüksüz azat kılıp ve ravajlandırıp, turmuş seviyesini üzlüksüz östürüp, işlep çıkırış güçleri nispeten kalak buluş halet eden, ixtisatının umumi miktarı dünya boyunca ikinci orungu ötüştek tarihi bözüşünü işğa aşırdı. Jonghu halkı capağı çıdap küreş kılış arkası da öz kuluğu tayinip, Jonghua zamanı da umumyüzlük allık cemiyet kurup çıkışı nişanını işğa aşırıp, Namratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış canının galbisini kolgu keltürüp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda el kılıp, sosyalistik zaman yivlaşkan devletini umumlülük kuruş yeni sepirini başlap, Jonghua milletinin uluğ gülün işinin parlak istikbalını kütüb aldı. Bu 50 yılda Jonghu halkı dünyadaki her kaysi devlet halkı bilen baştan ahır iştipaklaşıp ve hemkarlaşıp, Xalqara adillik ve haqqaniylikni qoğdab, dünyanın tınışlıqı ve terakkiyatı üçün zor tökp qoşdi. Jonghu xalqı tınışlıqını qızğın söyüdü. Tınışlıq ve xatırjemliknin qimmetlik ikelikini obdan bilidi. Şuna, müstakil, özge özü igi buluş asasidiki tınışlıq diplomatiya siyasetini başdan axır yürgüzüp, adalet çıntırıp, haqqaniyetini yaqlap, Zomgerlik ve zoravallık siyasisiga qat'i qarşı turdi. Jonghu xalqi keng taraqqi qilayotgan davlatlarning egilik huquqi, xavfsizligi, taraqqiyot manfaatini qo'g'dash yo'lidagi haqqoniy kurashini qat'i qo'lladi. Jonghu xalqi o'rtaq taraqqiyotga turtki bo'lishga kuch chiqarib, Tanzaniya, Zambiya temir yo'lidan tortib, bir belbog' bir yo'lgacha Terakki kılvatkan devletlerge çağımının yetişici yardım berip, Jonghu'nun terakkiyatı arkalık dünyanı üzlüksüz yeni fırsat bilen temelidi. Yeni taşlaman öpki yalugu yokumi bütün yer şaharını kaplıgan xeterlik

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostanın yadıda bulunduk biz bu bir kanç günlük programlarımızda Rozi Gülbay'ın tarım jurnalı ilan kılıngan Arzu Üçün namlıq povestinin aldan kısımdan anlatkandık. Şunda kılıp Nabi bilen Nurzaba Arzusu boyunca Beijing'deki Ali Mektep'teki meniş tayarlıqı düştü. Jurt ahli Nabi ve Gülzaba başlık 11 balının Ali Mektep'ki ötkerlikini tebrikleyip katı ziyafet ütküzbədi. Nabi Nurzaba'dan 10 neç gün burun paytaht qarap yol aldı. Gerçi bir kısım kişiler Nabi'ni çay içküzüp koyan Nurzaba'nı taşlap ketti edip söz çöçek kılışkan bulsa mı, olanın iradesi nahaydı çın idi. Ondaq da Nabi bilen Gülzaba'nın Beijing'deki külleri kandaq bola. Bunun kızıqsanla, dekıtınla devamlıq bugünkü radyo jorlu programımızda urnaştırılgan Rozi Gülbay'nın Arzu Üçün namlıq povestinin devamı da bulsun.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz duygulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Qadirli dostlar, programımız davam etib atdı. Söyğümüzni, jakalığımız barlığını bilmən. Məni özünüzdən bəkərək söydüyünüzdən mi bilmən? Lakin söyğümüzni pinhan saxlayıq. Bəxtimizə başqalarının əsət qilishini faqat xalmayman. Rəngdar kepenəklərinin ətrafınızda pərvanı buluşunu xalmayman. Sizni tənha qalbimdə hiç bir kişiyi bilindirmesin cimcit söyme. Hayatımızın şunçilik kısa ikenliki söygü bilen kuşal kuram yaşaşka aralıydı. Bu ömrümde beni kadirleş üçün bana yolukkunuza rahmet. Hayatımın kuşallıkı siz. Muzluğan kalbimde ıllıtkan ot siz. Sizini kadirleymen. Ömrümün ahırgıca birli sizni söydüğünümni hiç bir kişiyi bildirmey, bir sizden söyleyemem.

Sevimlik anlıkçılar programımız şu tapta dağılmış vatıdu. Güzel peziletle intayın köp. Bunun işi de minnettarlık, ken korsaklık, peziletlerin tizimliği de en aldığı tizildiğin tizimlik. Yeni bir pezilet var. O bosumu epoçallık. Epoçallık en güzel pezilet. Ali Canap kişiler her vakit, her kandak orun, her kandak işte epoçallıkını özgü dost tutkan buludu. Başkala erziyet yetküzgende karşı terepke, karşı köz dişke haklık durup mu? Üç anmasın, kandak kılıdu, ken korsaklık bilen ulanı keçirip etudu. Özünün yüksek ahlak pezileti bilen başkalarını tesirlendirdi. Könlüdeki kırını yuyup kişiler arasında dostluk, inaklık, kuşal kuram keyfiyat şekillendiriş için hareket kıldı. Psikolojiye dair bazı mezmullarını anca mınca okup kalım. Bazı bir ruhi kişiselliklerini davalaşının usulü mü başkalarını keçirip diye işlepti. Demek başkalarını keçirip etiş mi ademlerdeki bazı bir kişiselliklerini yok kılalaydık. Şimdi turmuşta her kandak adam hatalıktan bütünleyi hali yok gidemeydi. Hem adamın azdır köptür kemçiliği oludu, yetersizliği buludu. Muş sebepten çoğu diyende birbiri bilen talaştığa çıkılıştın, bazı da ufukuşmasın.

Bilmezlik sebebinin başkalarına azar verip koyuştuğunu sakınlanmaydı. Biz bana muşundak ehvalga uçurga vaktimizde başkalarına ötküzgen sevellik, hatalıklarını amanın barca geçiriş getirişimiz gerek. Bu demek ki asan boğan bilen kınmak bektes iş. Bu çallık bilen geçirsek her iki tarafının dili söyünüp gönlümüz kuşallık doludu. Yani şundakla dostlarımız köpüydü. Özümüz bu oylap bakmağın hürmet, inavet, himmet ve yaşlıklığa müyesser buluşumuz mümkün. Şunun için bu çallıkını özünüzü dost tutun. Kendi korsaklık ve bu çallık ruhu hemimizden kalıp törünün oran az. Yine ise radyo aldıdaki barç suyumluluk anlayıcılarımız için yakınlık güldürümüz devamlı yavraydı.

özümüzü maslaştırışka tırışalık köstümüz. Endi hayatımızdaki özgürleşlerin kandak buluşudan kattığı nezer, biz çokum her kandak özgürleşke külüp durup muamele kılıp, dadıl pozisyaya tutuşumuz gerek. Şundak boğanken biz çokum aldı bilen, özümüzgü özümüz en yakşı muamelini ata kılışımız gerek. Özgü yakşı muamele kılış, herkes mi özde halıgança meylegi koyu yetişti gelikemez. Belki peyser irade bilen hayatının yukarı çoksa yamıştır. Psikolojiye kitaplarda özünü özü perviş kılış, özü ile çıkış ütüş, özünü özü bezleş, özünü özü kayıl kılış diyen de keplerini uçurtup durmaz. Muşu del şu özgürüş devamıdaki sizin pozisyen meseleniz. Şuna özünüzde suyun. Kuşal buluş kütüksü işlerinin kuşal bulun. Artıkça işler için özünüzde çarşıtıp koyma. Nişanınız, arzularınız için tırışçalık gözlüğünü unutup kalma. En güzel muhabbakiyet sizden bulsun. Yakinemizse en güzel köyümüz nöbeti siz için yaraydı.

Sevimlik Radyo Anlıkçılığa Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısının bugünkü kümmetlik dəmleri manı müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rəhmət. Sizler bilen hoşluş aldığını turvat hemen. Bırak ətidiki programımız texımın nadır. Anlaşını herkiz unutup kalmağı silə. Eğer programlarımızın vaxtında anlayanmay qalan bolsanla, stansımızın radyo toruğu kırıp, kalıgan vaqtta halıqancı anlasanla bulurdu. Bugünkü programımızın məsul mühariri və kiriştürgütçisi Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sizlərin dostunla Abdürsün.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: Uni unjualamı yaman görüp getmezdir. Onun her halı da neydi yaxşı? Uni yaman gögünüm yok. Onun işçim ağırıydı. Menin işçim ağırgan adamlarını yaxşı görüp getmeydi qalıqımını bilisən o. O etrafında pervanedek aylınıp, seni köngül azadılıkıge eriştirmeyen dəb, kılgan gep sözleri bilen kılıqları adamını bezar qıp koydu. Onun yana cənüplıqlarını yavuz cağlaydıgan yerimi batıxı. Апам ғы шундақ тәптікен. О, жәніпліқладың қоқсы керек. Тұрқи құды орындықты олтырған орық мекен қоқшайды. Кем гәп қысы қанытыны қиқып, тоулап кетідіған дәклі көрінді. Әміне оныңдылы көмә. Каденің пұтыға итіп қойғының ұнтып қалдың мұ? О, жағды мән мәсейдім. Бұмыз ұндақшыны қыламдым дейсе. Стуарт өзіні ақлады. O işqa kadi qumsaqlımıdı. Kaslin bilən Rayford mu, Calvert əpənd mu, mağın öşlük qilişmidi. Pəqət aşu şümallıq alvastı mumayla, meni yavuz dəb tıllab, qoğa kütürdi. Yəni dixi, mədəniyyətlik adəmlənən yavayı cənubluqla bilən billi turışı tolumu xətərli ekdədi. Onundan rəncish macəssiz. O digən şümallıq alvastı. Ədəb əxlaqını bilməkdi Onun istəyə, sən onun ögəy oğlunun putıqı etib qoydun da. O iş onun məni haqarətlişigə asas bulanmaydı. Sən apamın öz oğlu, Tony Fontaine seni yarlandırıb qoyğanda, apam şunda qovğa kötürdü mü? Yaq. Onun dadısı Fontaine doktorunu çağırtıp kelib, yaranını tandırdı. Arqadın Tony nemişki mıltıqını toğır qarğa alanmığandı, dəb qoydu. Şu çağda Tony'nin kançilik xicil bop ketkelik esandı mı? Ak ufkıla kakaklap gülüşüp ketti. Apam rastılı tedbirlik ayalcı mı? Dedi Brent apstın memnun bulup. Onun kığa işi da zadılı hatalık yok. Her kandak çağda seni xeqnin aldıdı yerge qartıp koymaydı. Toğır deysen ama bugün öyge bağında bizni dadan bilen kızlarının aldıda zat atkızıp koyuşu mümkün. Dedi Stuart xəmkin aldı. Manqara Brent, muşu iş bilən biz Yavrupağı baranmay qilişimiz mümkün. Apam, əgər məktəbdən yeni qoğulunub ketədiğən bulusan, Yavrupağı sayət qıpar mən dəb xiyal qilişma digən. Bağımsaq neyim bopdu? Məyləməs mu? Şunaq mu? Yavrupanın neymisi ba? Şöncilik qıp ketkidək əmdi. Qasam qilaman ki, Yevropaliklar bizning Georgiyada yo'q narsadan bir sinimi ko'tarib chiqa olmaydi. Ularning otlari bizning otlardek yugurik emas. Qizlarning ichidimi bizning qizlardek sahib jamollari yo'q. Haraqlarnimi dadimizning haraqlari bilan selish turish mumkin emas. Biroq oshlining deyishicha ular tarafining tabiiy manzarasi bilan musiqasi ajoyib donliqmish. Oshli Yevropani yaxshi ko'rdi. O tarafının gəplərini köp qıldı. Sən Wilkes ailəsindəkilərin qandaq adamlaşkanlığını biləmsən. Ular musiqa, kitab, mənzərə deyilən nəmələrini ölgüdə yaxşı gördü. Apam, ular Virginiyalik boğaşqı şundaq deydi. Virginiyaliklər aşındaq nəsləyə bək mə amraqkən. Ular aşındaq amraq bulub ötüyü versinlar boldu. Mənə yaxşı at, yaxşı haraq, kəyinigi çüşkidək çıraylıq qız. Çişiği tigip oynaydıgan set kızla bosu buludu. Yavrupağa aş kakla berip oyunu asun. O yergi baranmaydıgan bulduk tep könlümüzde yerim kıt nemi kılımız. Hazır biz Yavrupağa bağımı bulaylı. Uçakta uruş başlanıp kaskanda kılımız. Kaytip kilenmeydıgan gepte. Şuna men uruşkı kessem ketimen ki Yavrupağa bağmaymen. Men mi şundak? Kaçalı bosa? Hey Brent? Мен кешік тамақ едіған еңі таптым. Сазықтың өтіп, Абіл Вендернің еңіғі беріп, оныңға біз төтіміз қайтып келдіқ, әрбей мәшіқі қатнышымыз дәйлі. Бұ обдан мәсілет болды. Бірінт қойшалықыды тоулап кетті. Оныңдың армия іштедікі қәверләні аңлаймыз, әрбей кейімләні қанда қыранлық рәқті текмекчі болуатқалықыны біліміз. Франция әскерлерінің кеде кейім текедіған болсы оқшығынымыз шо. Қызыл қалтығы оқшаш іштаны кейдіған болсам, өзімні қызбалға айылып қаған дәк сәзмемді мән. О іштан құтын қақла кейдіған еліқі дә қызыл ішталлағы бәк оқшайды. Бәк задылы, Vendir əpəndinin uyğu bağmaqçı bolu atamsıla? Soru deyicim. Uyəgi basanla çoxum yaxşı tamaq yiyəlməyisilə. Ulanın aşbiz ölüb kətkən. Orınıqa texis etivağını yox. Tamaq ne bir xotonga ətküzü atqan oxşaydı. O yerdeki xizmətçilərinin deyişcə, onun tamıqı eğizgı ağısızkən. Oyey, ulan neymiş ki yın aşbiz etivamaydıqandı? O şərməndə axtəlik namaratlarının qaritəliklərini setiyilişki küçü yetətdi mu? Ulanın üydü köp olsa, tötlü qaritəlik ba. Cemnin gibi de aşkar mənsitməslik bar idi. Onun icdimai orni kapaletki ige. Onun üstüge yüz neçi kuluba katı ayıldı turvat kaşka, bir neçi kuluba kiçik korxulanın xocayıllarını közge ilma etdi. Muşu gepan üçün tiranı tətur soysu buludu sinin. Vakırdı Stuart açıq bilen. Abil vendirini axtellik namrat deysin ha? O rastgen bəğal. Amma şərmən demez. Məyli, qaritəllik, yaq, axtəllik bolsun. Kim ki onu kəmsidirgən, mən qarab turanmayman. O, bütün nayə bucə ən yaxşı adam. Bomusu onu armiya içi də ətvarla pişildəmdi. Mən o tərəblərini bilməkdikən mən. Dedi Jim, xocayını bilən tən turub. Mən ulanın ofisirlani puluba adəmlərdin təyirləydiqalıqını anlıqan. Paskına pəskəş adəmlərini ulay közgə ilatdı mı? O, pəskəş emez. Sen onu axtəlliklərinin içindeki pəskəşlər bilən tən orunqa qoymaqçı mı? Abilinin kolu da pul yoxlu yeri ba. O, çoğun qoruqnan əməz, kiçik bir qoruqnan xocayini. Sana oxşaş zəngilərinin onu bunu deydiğanı həqqin yox. Atlıq batalyon 3 ayının aldıda Georgia ştati, Koşmin ştat tərkibidin ayrılıp çıqqan künü qurulğan bulup, şu kündün başlap, Yeni əskərlər uruşunun buluşunu arzu qılıb kilafat atdı. Bu təşkilatının hazırgıca rəsmi namı yox idi. Təşkilat namı və əskərlər kimlərinin rəngi doğrusu da hər kimnin hər xıl oyları bar idi. Heç kim özünün deyinidən vazgeçməkdi. Namda birliki kəgücə həm meylən onu batalyon dəb atab turuşuduğan bolğan idi. Batalyonun ofisirlerini köpçilik saylap çıkardı. Bütün naya buyca Meksika bilen Semnor uruşuğu katnaşkan bir netçi qeyri əskerden başka hiç kimnin hərbi cəhətdə təcrübisi yok idi. Navada köpçilik yaxtırmaydıgan həm işenmeydıgan aşı qeyrilardın birerini batalyonga ataman kılıp koysa həm adamın onu mənsitməsliki turğallı kəpedi. Köpçilik Tarliton ailesindeki 4 akufkı bilen, Banda ailesindeki 3 akufkini yaxşı görətdi. Əbsuslanarlıqı, heç kimnin onlarga bu işini tutquzğusu kəlməkdi. Çünki Tarlitonun üyüdeki balılar haraq bilen oyunğa amraq. Bandanın üyüdeki jigitlərinin bolsa, açıq yaman, mecazi iştik edi. Nəticədə, Ashley Wilkes Ataman bulup sayılandı. O, bütün naya boyca atka intayın çivar edi. Köpçilik onun batalyon işi de tertip orunu dağlaydı qalıqı işin etdi. Hug Calvert'ni hem yaxşı gör etdi. Şuna o, projik bulup sayılandı. Sazlıqtiki oğucunun oğlu Abel Winder pot projiklikka körüstildi. Abel Temkin Tembel yigit dedi. Savaşsız, ama ah gönül. Başka yigitlerden çoğurak idi. Ayallarını hürmet kıladdi. Batalyonda yukurgu hoşamet kıladığan, tövengi tekebburlu kıladığan işler pekatli yok idi. Ulanın dadıları bilen, boğullarının köpü, dehkancılık bilen beyğan adamlar bolğaşka köz kiçikemez idi. Abil, Batalyon boyca ən yaxşı mərgən bulub, 70-80 metr nerdə turub, tiyinin közüge tək güzələ etdi. Dalı turmuşuğumu entayn puxtı idi. Yamğurda ot yaqalaydı, ov oğlu yalaydı. Susuz yerdə su tapalaydı. Qısqısı, batalyon boyca qoludun ən işkilidigan jigit dedi. Həm adam yaxşı görgəşkə, Onu ofisterlikke götürdü. O, bu şərəbki ciddi qardı. Köranlı mıdı? Buni özining burchi deb bildi. Ammo qo'riq egilarining ba'zi xonimlari bilan ularning qullari uning tug'ilishidanla eslzoda emasligidek bu paketni bo'ldig'i chiqarib yetolmadi. Ularning erlari bo'lsa shunday qila oladi. Dastlabda ular qo'riq egilarining farzandlaridan askar oldi. Ularning otlari, qurollari, kiyimlari va kaynida yuradigan qullari bor edi. Ammo Kilayton yangi ochilgan yer bo'lgachqa, bu yerda puldor qo'riq egilari nayt oz edi. Shunga kuchlik bir qurolliq tashkilot qurish uchun dehqonlarning, o'rmondagi ovchilarning, tog'liqlarning, hatto kambag'al oq tanliklarning ichidanmi askariylib to'liqlash zarur edi. Кейінгілінің пәрзентлерінің мұ бай қошынларға оқшаш, ұрыш қозғалса, шымаллық алвасыланың әдіпіні бәргісі келәтті. Әмі пұлдың қиналатты. Дейқалланың найты аз бір қысмының итібайыды. Көплері қычыр білән ер әйдәйтті. Уланың қычыры мұ көп болмайды. Көп болса, төт тұяқлы болатты. Батальон уланы қобыл қылған тағдырды мұ, қычырланы İtizlikte işlevatkan yerden tartıp kilişki bulmaydı da. Bazı kembeğal ahterliklerinin birden kıçır bolsa çoğun gəpedi. Ormalıqlardaki ya ki sazlıqlardaki ovcılarının ad düğül kıçırlar mı yok idi? Ula, pekat ormandan çıkıdığan ve oğluğan nersle bilalla can bakatdi. Yıl boyu kolu pul görmeydi. Базарға кірсе, малға мал алмаштырып чықатты. Ат, әм, кейім тәйірләш, олар үшчін мұтлақ мүмкен әмәс еді. Шындақ болсы мұ, олар пұлдар зімін егілірігі оқшаш тәккәп бұр еді. Пұлдарланың бәрген нәрсілерге қия көзіні салмайды.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Alabat qanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı nazının namlıq romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa isləyin.

0: Шоңа мушы әхваларны көзді тұтып, Скарлеттің дадысы Джон Уилкис, Бук Монро, Джейм Тарлитон қатарлық чоң-чоң қорық егелері пұл чықыршып, батальонны толық құралландырды. Құралландырышны өзлерінің оғылары білән құралланышқа құрбы етмейді қалардың башылды. Орылаштырыш яқшы болғашқа, кейінгілері ұлар бәрген атла білән кейімләні yüzümüz tüşüp ketidi demeyla qubul qilishdi. Ula haptida ikki qitim Jonesboro'ga yig'ilib mashq qilib boratdi. Ham urushning balduroq bo'lishini umid qilib ibodat qilatdi. E'tiborlar dalada o'zlarining tasavvur qilgani bo'yicha otliq askarlar mashqini qilib, inqilobiy urush davridan qolib qolgan qilichlarni o'ynatib, uyoq-buyoq chepishib yuratdi. Etiyoqla bir chatda ularning tomosini ko'rib turatdi, yoki bo'lmasa qarg'i elishni mashq qilatdi. Ularga hech kim o'rgatmaydi. Ko'pchilik janubliklar kichigidan boshlablar miltiq bilan hapilishib, ham u bilan o'tgan bo'g'ashqa hammasi digidek margan edi. Mashq tugagandan keyin ular Jonesboro'dagi qovoqxonalarga yopirilib, eng oxirgi o'yinni shu yerda o'ynaydi. Qarang'i tushgan aman urush talash boshlanib, ofitserlar o'lgan, yaralanganlarni bartaraf qilish bilan tayyorlab pishib yuratdi. Stuart Cady Calvertni, Tony Fontaine Brentni ana shu yerda qalay muqanchilikda etib qo'ygan edi. U qo'shkizak okufkolarning Virginia dashustin qo'g'ilinib qaytib kelgan vaqti bo'lib, batalyon mu dal shu chaqda qurilgan edi. Ula uningga qizg'in ovoz qo'shdi. Lekin ashu qonliq voqea yuz bergandan keyin opsi ularni shtat tashvisiga avatib, u yerdan qaytib kelishmaysan deb buyurdi. Ula batalyondagi qizg'in hayotini aslamay turolmaydi. Shunga batalyondagi chepishish, etishlar uchun o'qiyotgan o'qishini tashlab yetishga rozi edi. Әмсі біз ғазырлы абыл тәріпкі бар айлы, деді Брент. Оқ араланың кечкеден өтіп, Фонтайнланың яйлықыдан түшсәклі о ерге етіп барымыз. Мән о ерді иғызғы тетігідек бір нәсі елмеймен, деді Джим ұлағы таза қошылмай.
1: Ейдіған не тәмі ақымайлы қой, деді Стуарт мәсқірлік күліп. Сән өйгі қайтып кетмесен болмайды. Беріп, апамға, bizni kashlik tomoqqa saqlamasin deb aytib qo'ysan.
2: Yo'q, qaytmayman.
0: Jim qo'rqib to'lab ketdi.
2: Qaytmayman. Qaytib bo'lsam o'lgidek tayoq yeyman. Avval mendan Begzodlar yana qandoq bo'lib qo'g'landi deb so'raydi. Andin qini ular nega ketdi deb so'roq qiladi. Petris xon qiz bo uchini mendan ilib mangi yipishidi. Men bilaman, xonim hammini mendan ko'rdi. Agar sizlar meni Vindir apandining uyiga olib borsanglar, u chaqda men sizlar chiqqicha o'rmonda sizlarni saqlab, dug'duyib o'ltirman. U chaqda kechlik charlig'uchilarni meni tutib olmaydi degili bo'lmaydi. Charlig'uchilarning qo'liga tushib qilishga rozimanki, ochiq kelib turgan xonimning qo'liga tushib qilishni xolamayman.
0: Akufka ishkisining uningga ham ochig'i keldi, ham gapiga hayron qoldi. Bu jayil deganini qilib, charlig'uchilarga o'zini tutib berishdimi yanmaydi. U chaqda opamga teximi gap tepilib, bir necha haftagacha beshimizni o'choq qilib yetadi. Bu bir nimalarning rostli bosh og'rig'i to'liq haq. Ba'zi quldorlik tuzumini yo'qotmoqchi bo'lganlarning gaplarini to'g'ridakmi his qilib qolaman.
2: O'zimiz qo'rqib boralmayotgan yerga buni avatib nima qilamiz? Uningdan ko'ra buni billa ilib ketaylik. Ammo bir narsaga diqqat qilasan. Navoda vendorning qullarining oldida yo'g'onchilik qilib, biz degan g'oz to'xolaning go'shtini yeymiz. Sizlar to'shqan go'sht bilan yang yu yeydikansizlar deydigan bo'lsang, opamga berib aytishdim boshqa. Seni urushqa o'zimiz bilan billa olib bormaymiz. Men shu arzimas nimalarga yo'g'onchilik qilamanmi?
0: Yo'q, apandilar. Men mu ozroq qoida-yusulni bilaman. Petris xon qiz sizlarni adabga o'rgatgandek Menimi o'rgatganligini unutib qolmanglar.
2: Lekin u 3 yilimizni o'zining deganida qilolmadi,
0: dedi Stuart.
1: Әмсе, yolumuzga маңайлы.
0: У астадагы жаран эдини күчәп бер дип иткән иде. Ат кашадан сәхрәп өтүп, Гралт охараның зиминыгы түшти. Аркадан Брентмо этини сәхрәтти. Чемнең бундак ярлардан этини задылы сәхрәткүсе юк иде. Ишке хуҗаин өтүп кеткәндән кийин амал юк, уны сәхрәди. Үчи Гугум койнида дәрья тарапка карап, бер кылды йөрүп кетти. Бир чагда Брент инисиге карап вакырды.
2: Маңкара стор, сеніңче Скарлет бізні кешік тамаққа тұтып қалатты му?
1: Мен чоқым шында қылады деп ойлаймын, деді Стуарт жауап беріп. Сеніңче...
0: Ишкенче бап. Қошкезек Акуфкола қайтып маңғанда, Скарлет уланың қарсы еткіче кәйініді қарап тұрып, андын худди түшәкеп ойғынып кеткен адамдек ғалды-гулдың халатта орындықы беріп олтырды. Yüzü qetip, qandaqtur bir yeri ağırvatqandak bolıp atatdi. Baya, o ikisige içideki sırını belindirip koymaslık üçün uzaqçı yalğan külüp oltırğaşqa ikki qozi ağırıp ketken idi. O, arğın alda putlarını almap oltırdı. Jüriki, xuddi hazırla qepeden çıkıp ketidigandak ensiz, ğalite selip, qolları muzlap ketip atatdi. Бір бала қаза yüz беридігандәк, юрики елідін елі ағзығы тықылатты. Чырайыны азап әм теңірқаш қаплы болған еді. Бұ әркі чоң болған. Дегеніні қылып өгенген бір қызның чоң бір қаплықы дұшке әгәлікінің ішпадысы еді. Ашли Мелания Хамилтон білән той қылмақчы. Бұның рас іш болышы мүмкін әмес. O qoş kizəklə çoxum xatalaşqan. Ula, onunğı yəni çaq-çaq qılıb atıdı. Ashley onu yaxşı köməkdi. Yaxşı köməkdi. Heç kim onu yaxşı köməkdi. Çaşqan qoxşış, körümsiz Melaniyəni yaxşı körüb qalıdığım adam bolamdı. Scarlett, mənsitməslik bilən Melaniyənin kiçik balığı oxşaydıqan vecikini bədənini. Daimla, ciddi körünüdüqan, Adetkidek çırayını köz aldığı keltürdi. Ashley onu bir nece aydın beri körmüge mi buluşu mümkün? Bultur, 12 kauçik tarihi kentide ötküzülgen çoğun mereikidin buyan, o Atlantağı köp bosa işki qitim bardi. Yaq, Ashley Melaniyeni söymeydi. Çünki o özning parizide hergiz xatalaşmaydı. O Scarlett'ni suydu. Onun yaxşı gördüğün adımı Scarlett. Bunu o bilirdi. Scarlett anısının qədəm tevişini anlap, iştik putunu çüşürüp aldı. Çıraydaki ciddilikini yoxdub, ixtiyariraq oturuşqa tırışdı. Anısığa hərgiz çandırıp qoyuşqı bolmaydı. Anısı o xara ailesinin əzalarını tenidin tartıp, roy gıcə özünün dəb bilətdi. Hətta Ulanın sırını mı özünün sırığa aylandırıp alğan idi. Azraqla bir sırlıq işinin şəbisini sezgen aman, xuddi abşarkı iştek rahimsizlik bilen onu purab tapmay koymaydı. Scarlett ilgirki təcrübələr boyunca anısının təlipini dərru kondurmaydıgan bolsa, apsığı çıxışdırdığalıqını obdan bilətdi. O çağda apsığı həmmənə deyiş, ya ki, Yalğandın bir nimiləni toqış kerek. Anısı yandaki öydən çıxıp geldi. O, tembel kelgen ayal bulup, közleri kiçik, lekin ötkür. Çıray qap qara, sepi özdün Afrikalıq ayal edi. O, bütün vücudini o xara ailesige beyğişlevetken bulup, elinin küşlük tayancı, üç kızının himatçısı edi. Bu ailedeki orni yukarı idi. Bazda hatta hocayının ornunu mu besip düşetti. O Elin O'Hara'nın anısı Solange Robillard'ın üyde çoğun boğan idi. Solange Robillard tolımı latapetlik, soğukkan, kanşarlık Fransız ayal idi.
1: özünün balıları yaki çakarladın kimki nalayık iş kılsa onu aymay cazalaydı. Scarlett'nin negir anısı əsildə Elin'nin enik anısı bulup, Elin toy kılganda onun bilen bille bu yerge kelgen idi. O kimni yaxşı görse şunu kattık baş kuratdı. Scarlett'ni yaxşı görgeşke, hem onundan pəxirlengeşke Scarlett'nin kəyni dili jüretdi.
2: O bəyzadilə qayıtıp kettim o. Ulanı nemişki keşlik tamakı tutuvamadınız? Mən porukki eytip, iki kişilik tamakını artık tayarlatıp koygan. Siz kaydıyorsun diyenini unutup kaldınız mı?
3: Ula uruş doğurluğla gəp kılıp cenimgi təkdi. Ula bilen keşlik tamakta billi buluşku taqtım yok. Dadam bilen bir yedi bolsa, Lincoln əpendinin gipini tolıqıp beşimini aylandırıp edidu.
2: Siz ədəbsizlikdə çakarladın qilişmayı vatsız. Yelimiz sizge, apınız işkimiz sözləp durğunimiz. Neymiş ki möğrenizgi yağlıq silip almaysız? Hazırlı soğuk düşüdü. Sizge keşti soğuk buludu. Yelin yürüsünüz zukan bop kalısız dəb. Nə çıqitim eddim. Çapsan öyge kırıp getin Scarlett xinim.
1: Scarlett qastan koşumusunu türüp, başqı yakı karı aldı.
3: Yak, müş yerde olturup, künnün olturuşunu körmen. Neymi degen çıraylıq? Yağlıqımını açıqıp bəgin. Rəncimisən, müş yerde oltursam, dadam qaytıp kelgende, andın öyge kirip ketimen.
2: Avazınızdan zukamdap qalganda qilisiz.
3: Ha, yaqay.
1: Dedi Scarlett sel bezar boğanda qilip.
3: Çapsaraq yoğulqimni açıqıp bəginço.
1: Ana öyge kirip ketdi. Bir çağda onun çakar Loşani tolgan avazı anlandı.
3: Loşa, Scarlett xenimnin qilin yoğulqini çörüp etkin.
1: Arqadalla onun avazı teximi kötürülüp ketti.
3: Daim muşundaq, hiç işki kargı kemmeydu. Yeni özüm çıkıdıgan boldum.
1: Scarlett, pelempeynin gıcırlıgan avazını anlap, asta orundan kopdi. Mumay çıkıdıgan bolsa, kaydı yusunu bilmeysen, dəb, yeni bir moncu vatıldaydı. Scarlett'nin hazırgı keypiyatı da, ondaq vatıldaşlani pekatlı anlıqısı yok. O, nəgi barsa, azabını yengilletip, azraq aram elip kalıdığalıqını oylav etip, bir dili jalınıp kaldı. Onu unuttumuz, yaqtırıp anıqa islam.